İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için

sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız şu anda. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni, yepyeni, canlı, capcanlı konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve neler neler. Evet Daniel, bu hafta hangi konumuzu kolundan kapıp getirdin stüdyomuza?
3: Evet, bu hafta çok sevdiğimiz, çok değerli bir abimiz, Sevgi Kilisesi Pastörü Sefa Görmek Söz bizim aramızda. Hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
3: Seni görmek gerçekten güzel aramızda. Katıldığın için teşekkür ederiz.
0: Evet, burada da ben bir araya gireceğim. Hemen bir hatırlatma yapalım. Ne yapıyorduk Daniel? Soru ve görüşlerimizi hangi adrese sevgi dinleyicilerimize hatırlatıp yapalım? Sonra ondan sonra Sefa abimize bol bol sorular soralım bugün.
3: Tamam. Soru ve görüşlerinizi bize her zaman iletebilirsiniz. E-mailimiz hayat@radyomaranata.com. Bu adrese yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarına da Radyo Maranata yazarsanız bizleri takip edebilirsiniz.
0: Evet. Daniel, Sefa abi getirdin stüdyomuza. Bugün konu bayağı zor bir konu. Hem Türkiye'de birçok kişinin başından geçen bir konu. Hangi konuyu seçtin ben söylemeyeyim. Dinleyicilerimiz senden duysun. Konuyu sen seçtin çünkü. Ve biz bugün Sefa abiye belki zaman zaman sana da soru sorarak bu konuyu irdeleyeceğiz.
3: Evet, dediğin gibi hayatın içinden programındayız. Ve hayatın içinden olan konulara değineceğiz bugün. Konumuz kaygı, stres ya da endişe diyebiliriz. Bunlar birbirleriyle tabii ki bağlantılı. Şöyle sorsak, kaygı yaşamayan, stres yaşamayan, endişe yaşamayan biri var mıdır Sefa abi? Ne dersin?
6: Ben şöyle cevaplamak istiyorum. Kim yok ki kaygılanmasın? Kim yok ki korkuyu çekmesin? Hı hı. Yani günümüzü biliyoruz. Şartlar çok ağır. Her günde iyiye gitmiyor. Zorlanıyor insanlar. Yaşamakta zorluk çekiyorlar. Maalesef böyle, bu durum böyle.
0: Hı hı. Yani hakikaten Sefa abinin dediği de söylediği gibi özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar her gün stres, kaygı çekiyorlar. Yani dünyanın geleceğine baktığımızda anlatılan olaylar, televizyonda çıkan haberler izlediğimizde gerçekten hep endişe duyuyoruz. Ve birçok haberde zaten en çok seyredilen haberler kaygı ve endişe haberleri, olaylar, kazalar vesaire vesaire. Biz de tabii ki etkileniyoruz ama biz de bu olayın içerisinde bir parça oluyoruz. Sefa abi, aslında sormak istiyorum. İnsanlar neden kaygı duyuyor? Neden böyle bir ruh hali var insanlarda? İnsanlar bundan baş etmenin yollarını mı bilmiyor? Bu doğal benlikten kaynaklanan mı? Ya da yani bununla ilgili çok fazla kafamda soru var. Bu tabii bazı soruları biliyorum ama sen yıllardır kilisede hizmet ediyorsun. Birçok kişi mentorluk, danışmanlık yapıyorsun. Birazcık bundan bahsedebilir miyiz? Kaygı konusunda bir açılış yapsaydık nasıl şeyler paylaşmak isterdin?
6: Vallahi Sedat'cığım, sevgili Daniel, kaygı aslında çok derin bir konu. Yani kolay bir konu değil. Hı-hı. Aslında yaratılışın ta başından beri insanda bu korku, bu kaygı korkusunu, duygusunun içinde olduğunu biliyoruz. Yani insanın hamurunda var bu. Yani ta yaratılışından beri var. İlk cinayeti olduğunu biliyoruz. Habil ile Kabil'in olayını biliyoruz. Yani neden öfkelendi, niçin öfkelendi, kıskançlık, kaygı, sonra işlediği suçtan sonra geldiği, ondan sonra o korkular. Nereden çıktı bu, nasıl oldu bu?
0: Evet.
6: Yani bunları insanlar yaşıyor tabii, doğamızda var bu. İster istemez bunları yaşıyoruz, günlük hayatımız içinde. Yani başlangıçta vardı, şimdi de var, bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek. Sona kadar devam edecek olan bir yaşam sürecidir bu kaygı.
0: Evet.
6: Tabii kolay atlatacak bir şey de değildir aynı zamanda.
3: Değil. Yani her dediğin gibi bunu herkes en baştan beri insanlar yaşıyorlar. Hele hele buraya gelirken bile trafikte işte zamanda gelecek miyiz, yetişebilecek miyiz? Endişe duyuyoruz, birçok şeyler yaşayabiliyoruz. Kiramızı ödeyebilecek miyiz, ay sonuna getirebilecek miyiz? Çocuklarımızın geleceği ne olacak, onlarla ilgilenebilecek miyiz? Onlara yeteri kadar destek verebilecek miyiz? Birçok şey hayatın içinden tabii bunlar. Kaygılanıyoruz, kaygı bozukluğu da insanlarda oluyor. Buna anksiyete deniyor normalde, yani kaygı bozukluğunun anksiyete deniyormuş ve aslında psikolojik bir rahatsızlık normal şartlarda. Tabii hepimiz doğal şartlarda kaygılanıyoruz ama eğer bu çok daha derine giderse, süreklilik göstertiyorsa ve bizim hayatımızı etkilemeye başlıyorsa, o zaman gerçekten ciddi bir problem var demektir hayatımızda.
0: Evet Daniel, şimdi senin yazdığın notlara da baktım. Aslında birazcık sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Manata dinleyicileri şu anda bizi dinliyorlar. Biliyorum birçoğunuzun kaygı olduğu şeyler var. Savaşınız şeyler var. Bununla beraber bu kaygıya bağlı olarak paralel giden korkular var. Daniel şöyle bir araştırma yapmış, tanım yapmış. Kaygı, notları okuyorum şimdi Daniel'in yazdığı. Kişinin dış dünyasından veya iç dünyasından gelen bir uyaranla karşılaştığında yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel tepkilerdir. Bir başka de işte kişinin karşılaştığı durum ve olaylar karşısında duyduğu ve engellemekte zorluk çektiği aşırı ve endişe ve uyarılmışlık halidir. Kaygı ile birlikte stres duygusu da tetiklenmiş oluyor. O zaman bu konuya devam edelim. Şöyle bir soru çıkıyor. Az önce Daniel'in de ve Sefa abinin de birbirine paralel olarak giden. Kaygı bir nevi de korku diyebilir miyiz sizce? Korkuya bağlı olarak yürüyen bir şey midir acaba? İkinize soruyorum. Eğer şey yaparsanız, yani çünkü insanlar bu konular üzerinde düşünüyorlar ve savaş veriyorlar. Bir korku diyebilir miyiz acaba? Ve nasıl bizi yiyip bitiriyor bu korku? Çünkü kaygı olduğumuzda korkudan bazen çok saçma sapan şeyler yapabiliyoruz. Karşımızdakini üzebiliyoruz. İntihara kadar gidiyor. Cinayet oluyor. Az önce de psikolojik bir şey dedik. Kaygı sizce korku mudur?
6: Yani bence evet. Yani kaygı korkuyu da beraberinde getiriyor. Sanki eş anlamlı gibi. Mesela önce olaylardan etkileniyoruz. Mesela dediği gibi az önce Daniel'in, trafikten olsun, faturalarımı ödeyebilecek miyiz? Biraz borçlarımız kabardığı zaman biraz telaşa kapılıyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl yapacağız falan. Bu düşünce bizde kaygıya sebep oluyor. Fakat kaygıyla beraber bir de olmadığını düşündüğümüz zaman, daha da derin düşündüğümüz zaman nasıl bu işin içinden çıkacağım diye bir korku salıyor insanın içine ve bu duygu bizde etkin olmaya başlıyor. Ama bununla beraber bizi aynı zamanda ruhsal bir bozukluğa itiyor diye ben düşünüyorum. Çünkü bunun üstüne fazla kaldıkça, çünkü insanlar aslında bu konularda çok çareler arıyorlar. Doktorlara gidiyorlar, psikologlara gidiyorlar. Bir çaba içindeler yani. Bu kaygıyı nasıl atabilirim diye. Aslında bu kaygılar her zaman olacak, her zaman var. Her zaman atamıyoruz birdenbire. Çünkü kolay değil. Kaygı yaşamın içinde bulunan en büyük etkenlerden bir tanesi. Hayatımızı etkiliyor. Bir an bir şeyden hemen anında kaygılanabiliyoruz. Bir trafikte bir kaza geçirdiğimiz zaman o korku. Acaba bir daha kaza işleyecek miyim? Acaba bana birisi çarpacak mı? Acaba gene birisi paramı çalacak mı? Acaba birisi beni yine sözde bir taciz edecek mi? Yani her şey var hayatın içinde. Kolay
0: aslında,
6: değil.
0: Aslında Sefa abi bir yönde doğru söylüyor. İnsan kaygı olmayacak şey de olsa kaygı çekiyor. Yani her şey mükemmel gidiyor. Acaba başıma bir şey mi gelecek? Her şey çok doğru bir şekilde gidiyor. Her şey güzel oluyor. Bu sefer böyle bir totem oluşuyor. Böyle bir saçma sapan bir şey oluşuyor. Bunun kaygısını yapıyor. Her şey çok güzel gidiyor. Bir şekilde kaygı bizim yakamızdan düşmüyor. Bir şekilde bizde var. Daniel, sence kaygı nasıl oluşuyor? Bunun tarifini yapsaydın ilk aklına ne gelirdi?
3: Yani biraz önce Sefa abinin dediği gibi aslında biz insanlar olarak düşünen varlıklarız tabii ki. Düşünüyoruz, gelecekteki olan olaylar hakkında kafamızda kuruyoruz ve birçok sorun aslında belki de kafamızda kurduğumuz konulardan ortaya çıkıyor. Yani olmamış olan şeyleri biz düşünüyoruz, kafamızda kuruyoruz. Dolayısıyla bunlar olacakmış gibi düşündüğümüzden dolayı bu kaygılar oluşuyor ve biz tabii ki bunun için önceden düşünmeliyiz, bazı planlar yapmamız gerekiyor hayatlarımızda. Ama gelecek düşüncesi, yani geleceği düşünmek bizim kaygımızın temelini oluşturuyor diye söyleyebilirim.
0: O zaman bununla ilgili birazcık yöntemler hakkında konuşalım. Mesela stres. Stres bu kaygının en büyük nedenlerinden biri. Strese karşı yapabileceğimiz bir şey var mı? Çünkü bunlar beraber yürüyor. İşte yani plan yapmak, işte Daniel program başlarken işte erken yola çıkmak. Mesela bir yere yetişeceksiniz, ona göre planlı gitmek, aceleci olmamak. Yani strese karşı yapabileceğimiz bir şey var mı, bir yöntem geliyor? Mesela Sef abi, sen kaygılardan veya işte streste başa çıkmanın yöntemleri olarak normal pratik hayatta Sef abi neler yapar? Mesela güne nasıl başlar ya da önemli bir seminer verdiğinde, işte bir hizmet yaptığında veya bir program yaptığında bu stresin üstesinden nasıl geliyorsun? Pratik bir soru. Aslında dinleyicilerimiz de normal hayatlarını sürdürürken onlar da belki pratik bir çözüm duymak isterler. Ya da eminim sen de bizim gibi kaygılanan birisin yani. Sakin gibi duruyorsun şu an karşımda ama muhakkak vardır senin
6: yok,
0: bir şeylerin.
6: Yok öyle değil. Yani tabii ki ben de yani o varlıklardan birisiyim. Düşünen varlıklardan birisiyim. Ben de insanım. Ben de herkes gibi yaşıyorum. Fakat ben inancım doğrultusunda her şeye duayla başlıyorum. Hı hı. Dua ediyorum. Ve duayla getiriyorum. Her konuyu, her durumu Rabbe sorarak getiriyorum. Sonra eğer gerçekten çözemeyeceğim bir şeyler varsa benden daha olgun kardeşlere gidiyorum. Arkadaşlarıma gidiyorum. Soruyorum. Aynı durumu yaşamış olan, aynı korkuları geçirmiş olan arkadaşlarıma danışıp onlardan bazı öğütler alıyorum. Çünkü insan yalnız yaşayan bir varlık da değil. Yanımızda arkadaşlarımız var, akrabalarımız var, dostlarımız var, kilisemizdeki kardeşlerimiz var. Birçok zorluklardan geçmiş kardeşlerimiz var. Onlara danışabiliriz, onlarla bir fikir alışverişinde olabiliriz. Öğütlerini değerlendirmemiz lazım. Ve aynı zamanda onlara bu sorunları getirip bizim için dua etmelerini sağlayabiliriz. Bu bizim için çok faydalı.
0: Dua dedin, burada biraz girmek istiyorum. Yani tamam, çok kaygılı kişilerle dua edilmesi, yani aslında birkaç tane farklı bakış açım var ama şöyle sorayım o zaman. Dua ederken insana ruhsal olarak rahatlık hissi mi oluyor? Dua ederken insanlar kendini daha mı az kaygılı hissediyor? Aslında ikinize de sorabilirim. Bunu nasıl tarif edersiniz? Çünkü dua ve kaygı ruhsal olarak birlikte gidebiliyor aslında. Bunu birçok kişiden duydum. Rabbi seven, Rabbi tanıyan, huzur hisseden. Kaygılandığımda ben kendimi Rabbe veriyorum ve benim için bu büyük bir yöntem, ruhsal bir yöntem. Daniel, sen yani bu dua ve kaygı konusunda ne söylemek isterdin?
3: Yani hepimiz kaygılarımızda çözüm bulmak isteriz, istiyoruz. Yani stresimizi azaltmak isteriz. Bir şekilde endişelerimizi azaltmak isteriz. Ama bunu nasıl yapacağımızı bazen bilemeyiz. Ama Sefa abinin dediği gibi aslında dua belki bu konuda evet dediğin gibi önemli noktalardan bir tanesi. Daha doğrusu bu kaygılarda hani bizim arkamızda birinin olacağını bilmek önemli. Yani ben dua ediyorum, o zaman bu duamı kime yapıyorum? Tanrı'ya yapıyorum. İşte Tanrı'ya ihtiyaçlarımı söylüyorum, belirtiyorum. O zaman her şeye gücü yeten, her şeyin üzerinde olan, benimle hep beraber olan, beni asla bırakmayan, beni asla terk etmeyen bir varlıktan burada söz ediyoruz. O zaman ben bu kaygılarımı, streslerimi bu varlığa dua aracılığıyla getirdiğim zaman evet onun yardımını ben de kişisel olarak kendi hayatımda görebiliyorum. Onun desteğini hayatımda görebiliyorum. Bu önemli. Tabii. Ve dediği gibi Sefa abin, yani arkadaşlarımız da tabii önemli.
0: Evet
6: yani,
0: Sefa abi.
6: Ben de aynen sana katılıyorum Daniel. Ben de dua ettiğim zaman kendimde bir esenlik hissediyorum. Sonra Rabbin kelamını okuyorum. Orada ne diyor Rabbimiz? Diyor ki ey yükleri ağır olanlar.
0: Amin.
6: Bana gelin. Ben sizi hafifletirim. Ben sizi rahatlatırım diyor. Rabbin kelamı bunu söylüyor. Rabbim bize bir vaadi var.
3: Bizi çağırıyor kendisine.
6: Evet, bizi kendisine çağırıyor. Diyor ki bana gelin. Tüm yükünüzü bana getirin. Ve biz tüm yükümüzü Rabbe götürüyoruz. Rabbin sunağına bırakıyoruz. O ancak kaldırabilir. O ancak bizim boyun hafifletebilir. Yükümüzü ağır alabilir. Ben o yüzden duanın çok önemli olduğunu görüyorum. Ve dua ne demektir? Kelime anlamıyla. Tanrı'yla iletişim kurmaktır. Tanrı'yla bir araçtır. Tanrı'yla konuşmaktır.
3: Evet.
6: Dua çok önemli. Biz imanlar olarak kelamı okuduğumuz zaman birçok cevabı bütün bu kutsal kitap içinde bulabiliyoruz. İşte bir ayet. En basit, az önce söylemiştik. Ne demiştik? yükleri ağır olanlar bana gelin. Sorunu olanlar bana gelin. Hastalar bana gelin.
3: Açık bir çek yani.
6: Şifa bulmak isteyen bana gelsin. Anladın mı?
0: Evet Sefa abi, kutsal kitapta şu anda önümde görüyorum. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır. 1. Petrus da öyle söylüyor. Ve Mezmur'da da 55'te de yükünü Rab'be bırak. O sana destek olur. Asla izin vermez doğru insanın sarsılmasına. O zaman bir ara vereceğiz. Dua yönteminden bahsettin. Bu konu hakkında belki ikinci bölümümüzde konuşabiliriz. Ama aynı zamanda ikinci bölümde aradan sonra kaygı ve stresten kurtulmak için neler yapabileceğimiz konusunda pratik şeyler hakkında biraz konuşalım isterseniz. Radyo Maranta dinleyicileri, şimdi bir kısa bir ara veriyoruz. Ardından ikinci bölümde bu konular hakkında konuşacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz.

0: ulaşabilirsiniz.
1: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
2: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Maranata.
4: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, bir ara verdik. Kaygı hakkında konuşuyoruz. Sevgili pastörümüz, Sevgi Kilisesi pastörü Sefa abimiz burada. Daniel bize program konuğumuz olarak buraya davet etti. Kaygının gerçekten bir insan hayatında ne kadar zor bir şey olduğunu ve kurtulma adımları konusunda aramızda tartışıyoruz, konuşuyoruz ve en son duada kalmıştık ve ardından kaygı ve stresten kurtulmak için neler yapabiliriz diye arada size sormuştum ve sevgili Daniel'e ve Sefa abimize sormuştum. O zaman devam edelim. Kaygı ve stresten kurtulmak için ne yapabiliriz Daniel?
5: Evet, yani dediğin gibi Sefa abi güzel bahsetti, aslında dua etmek çok önemli ama tabii ki yapabileceğimiz birçok normal başka şeyler de var. Örneğin çok stresliysek temiz hava almak ya da doğada yürüyüşler yapmak güzel. Ben bazen işte deniz kenarına yakınım, arada oraya giderim, kulağıma işte müziğimi takarım, dinlerim ve o beni rahatlatır. Ya da işte düşüncelerimizi belki değiştirmek iyidir, daha olumlu düşünmek önemlidir. Yani bir şeye odaklanmamak, o kaygıya odaklandığımız zaman sanki o bizim gözümüzde çok çok daha fazla büyür ve ona odaklandığımız için hayatımız da kararmaya başlar. Ya da evet, başka neler yapabiliriz? Aslında arkadaşlarımızla, dostlarımızla Sefa abinin dediği gibi bu konuyu anlatabiliriz, paylaşabiliriz. Hatta derin nefes almak, yani böyle 10 saniye kadar işte sürekli derin nefes almak, duş almak, müzik dinlemek ya da spor yapmak, bütün bunlar bizim stresimizi azaltmamıza, kaygımızı azaltmamıza yardımcı olur. Ama tabii bunlardan belki çok daha önemli olan şey, çünkü tam olarak belki geçirmeyebilir. Sefa abinin bahsettiği dua konusu vardı ve İsa Mesih'in bizi çağırması vardı, değil mi? Sefa abi, sen açık bir çek olarak yorgun olanlar ve yükü ağır olanlar bana gelin diyordu İsa Mesih. Bu çok güzel bir şey. Başka ne söyleyebilirsin? Yani başka İncil'den ya da Kutsal Kitap'tan bize kaygı ve stres hakkında, bunlardan kurtulabilmek için ya da yardımcı olabilmesi için bize başka hangi sözler söyler?
6: Yani aslında Kutsal Kitap kaygıyla ilgili çok ayetler var. Onlarca ayetler var. Ama ben bir tane paylaşmıştım bu hafta. Bir ayet paylaşmıştım. Filipeliler 4:6'dan paylaşmıştım kardeşlere. Rabbin sözü şöyle diyor: hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Yani Tanrı diyor ki hiç kaygılanmayın ve her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin diyor.
7: Amin.
6: Tanrı bizden bunu istiyor.
7: Amin.
6: Her duadaki, her konudaki dua isteklerimizi. Tanrı sınırsız.
7: Amin.
6: Bazen biz kendi düşüncemizi sınırlayabiliyoruz. Bazen çok isteklerimizi, arzularımızı veyahut da ihtiyaçlarımızı bazen kısıtlayabiliyoruz. Bazen o kadar derin düşünmüyoruz ama Tanrı diyor ki her konudaki dua konularınızı bana getirin. Tanrı'nın kendisi istiyor. Ve biz de iletişim kurmak istiyor. O zaman biz duayla ne kaygımız varsa, sıkıntı mı, hastalık mı, dediğimiz gibi şifaya mı ihtiyacımız var, borcumuz mu var ödenmesi gereken, ya da yaptığımız bir hata mı var, o mu bizi üzüyor? Hı hı. O zaman Tanrı'nın önüne getirmeliyiz. Tanrı'dan istemeliyiz. Baba, bana yardım et. Hı hı. Benim sana ihtiyacım var. Ben bu konularda artık kaygılanmak istemiyorum. Benim yükümü az önce dediğim gibi hafiflet. Kaygılarım çok. Tanrı bizimle konuşan bir Tanrı'dır. Rab'dir. Bizden uzak değil. Ne diyor Rabbin sözü? Seni asla terk etmem. Seni asla bırakmam. Biz bazen ondan uzaklaşabiliyoruz. Biz bazen kendimizi öyle hissediyoruz. Tanrı yokmuş gibi davranabiliyoruz. Ama Tanrı her zaman var. Her zaman bizim yanımızda. O zaman ona gidelim.

0: biliriz. Ve bu hafta paylaştığım başka bir konu daha vardı.
1: Oraya girmeden aslında senin o paylaştığın ayette güzel bir şey de vardı. O da benim dikkatimi çekti. Şükranla yani her türlü kaygılarınızı bildirin diyor. Yani demek ki yani benim de onu da ekleyebilirim belki anladığım kadarıyla. Şükretmek yani ve ihtiyaçlarımızı şükrederek belki Rabb'e sunduğumuz zaman o kaygı da belki bizde biraz azalıyor. Yani şükretmeyi bazen biz bilmiyoruz belki çok fazla. Şükretmeyi öğrenememişiz. Hep şikayetlerimiz var. Sürekli Tanrı'ya şikayet ediyoruz ama Tanrı şükrederek bunları bana bildirin diyor. Bunu belki eklemek istemiştim ama evet.
0: Yok aynen söylediğin gibi Daniel'cim. Yani şükranla getirmek huzuruna. Hı-hı. Şükranla girmek huzuruna. Şükranla getirmek sorunları huzuruna. Çok önemli. Evet. Şükranla demesi gerçekten önemli bir konuya değindin. Şükretmemiz gereken o kadar çok şey var ki. Hı-hı. Ya bir lokma ekmek, bir bardak su.
1: Nefes alışımız.
0: Nefes alışımız. Sen az önce dedin ya doğaya çıkıyoruz doğa bize rahatlık veriyor. Hı hı. Yürüyüşe çıkıyoruz o yürüyüş bize rahatlık veriyor. Deniz kıyısına gidiyoruz o deniz kıyısındaki o iyot kokusu bize rahatlık veriyor. Tanrı doğasıyla da bize yardım etmek istiyor. Hı hı. Bize rahatlık veriyor. Tanrı güçlü. Tanrı'da her şey var. Hı hı. Rab'de her şey var hamdolsun. O zaman evet. Ona şükredebileceğimiz o kadar çok şey var ki. O yüzden senin de hatırlattığın gibi ayet öyle diyor. Şükranla değil mi? Hı hı. Şükranla bildirin diyor. Yalvararak şükranla bildirin diyor. Hı hı. Hem de yalvarın diyor yani. Evet. Öyle sakin bir şekilde değil. Bağırarak isteyin. Hı hı. Yüreğinizle isteyin. Dolu dolu isteyin demek istiyor.
1: Hı hı. Kesinlikle. Aslında İsa Mesih'in söylediği birçok başka sözler de var değil mi Esif abi? Yani kaygılanmakla ilgili çok güzel temel noktalar var, ayetler var. Yani kaygılanmayın aslında bize diyor ve bunun arkasını bize getiriyor. Başka hangi sözler var bize paylaşabileceğin, söyleyebileceğin?
0: Aslında Kutsal Kitap'ta çok güzel bir bölüm var. İsa'nın söylediği sözler var. Matta 6. bölümde. Bugün onu okumak istiyorum size. Oradan biraz paylaşmak istiyorum. Evet. Özellikle bu kaygılanma konusunda. Başka bölümlerde de diyor. Luka'da da var bu bölüm. Ama diyor ki, şöyle diyor ayetler. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için... Ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker ne biçer ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Bunu burada durduruyorum. Çünkü o kadar çok şey var ki bu kadar ayetin içinde. Giyecek var, yiyecek var. Değil mi? Hı hı. Can var. Hı hı. Her şeyi söylüyor Rab. Yani evet hamdolsun bizi giydiren bir Rab var. Bize gündelik ekmeğimizi sağlayan bir Rab var. Değil mi? Hatta evet. Bunun da bir duası var Kutsal Kitap'ta. Hı hı. Evet. Bize gündelik ekmeğimizi ver diyen bir babamız var. Hı hı. Hamdolsun. Hı. Rab bizi doyuruyor. Rab bize bakıyor. Rab bize sağlıyor. Bunun için kaygılanmamamız lazım. Rab bizi bizden inanın daha çok düşünüyor. Daha çok düşünüyor ve bizi çok seviyor. Ve sonra diyor ki, hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Gelecek konusunda niye kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Süleyman'ın konusu da aslında çok bir derin bir konu. Oraya girmeyeceğim.
2: Orada çünkü kaygıyla da ilgili çok güzel mesajlar da var ve bizi çok güzel yönlendiriyor Süleyman mesela ama geniş bir konu. O zaman devam edelim. Pardon lafını bağla kestim Sefa abi.
0: Yani Süleyman'ı biliyoruz. Yani çok rahat insan, çok rahattı, çok zengindi. Herkes onu görmeye geliyordu. Bütün şarkın kralları, hı-hı, kraliçeleri onun zenginliğini görüyordu. Ama aslında çok zavallı bir durumda. Göçte gitti bu dünyadan.
1: Evet. Ve yani o kadar zengin ki, olmasına rağmen...
0: O kadar zengin yani... olmasına gitti. Mutlu mu gitti? Rahat mı gitti? Evet. Ama şöyle söyleyeyim tekrar. Bir ayet daha var. Burada 30. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlar. Hı hı. Yani bazen imanımız azalabiliyor maalesef. Çünkü İsa diyor ki, yani niye kaygılanıyorsun? Ben sizi doyurmuyor muyum? Ben sizi giydirmiyor muyum? Ben size lütfetmiyor muyum?
2: Evet.
0: Sizi korumuyor muyum?
2: Evet.
0: İhtiyaçlarınızı karşılamıyor muyum? Size sağlamıyor muyum?
1: O güvenimiz herhalde olmuyor. Yani evet. Tanrı'ya güvenemiyoruz evet. Galiba. Yani
0: soru bizi... işareti hep bizde. Onda soru işareti yok bakın. Rab ben ne yapacağım? Bu ayın sonunu getirebilecek miyim? Bir o bir anlık boşluk. Hı-hı. Yani bu imanlarda da var. Hı-hı. Yani bizim kardeşlerimizde de var.
1: O düşünceye yani? Daldığımız o zaman düşüncede, kalıyoruz herhalde.
0: O bizim bir sanki vites boşluğumuz gibi. Yani orada bu hafta da paylaştım toplulukta. Yani bir anda eyvah ne yapacağım? Mesela işte oğlumdan örnek vermek istiyorum. Hı-hı. Bir örnek. İşte gitti. Askere gitti. Ben hemen acaba nasıl geçirecek? Orada ne yapacak? Nasıl kendini idare edebilecek? Hı-hı. Çok farklı bir ortam. Komutanlarıyla arkadaşlarıyla iyi geçinebilecek mi? Eğitimi nasıl kaldıracak? Nasıl dayanabilecek? Falan diye tabii hastalanmasın. Özellikle tabii hastalanmasın. Kendine dikkat etsin. Hatta telefonla bile görüştüğüm zaman oğlum kendine dikkat et. Baba burası biraz soğuk. Geceleri çok soğuk oluyor. O oluyor. Bakın bir anda bile Rab onu koru. Hamdolsun ağzımdan bu çıkabiliyor. Rab'be şükredebiliyorum bunun için. Yani kaygılar her zaman var. Her şeyde de var. Eşim hastalandığı zaman, bir kardeşimin annesi falan olduğu zaman sadece bizimle alakalı değil. Başkaları için de kaygılanıyoruz. Tanrı bizim için kaygılanmıyor mu? Bizi çok seviyor. Bizi çok düşünüyor.
2: Evet, Sefa böyle deyince aklıma Kutsal Kitap'tan Pavlus geldi. O, biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz, Pavlus Tanrı'ya sadık biriydi. Ve onun yaptığı gerçekten Rabb'e adanmışlıklarını biliyoruz. Ama o da kaygı çektiği dönemde kardeşleri rahatlatmak için ve teşvik etmek için büyük çaba harcadı. Yani bu açıdan Pavlus'un duyduğu yani kaygı yararlıydı. Sen işte etrafındaki kaygı çeken kişileri gördüğünde onlara gittiğini söyledin Sefa abi. Dua ettiğini söyledin, teşvik ettiğini söyledin. Aslında bir nevi destek olmak da kaygıyı ortadan kaldırıyor sanki. Yani birinin yanına gidip onu teselli etmek, onun yanında olmak, ona sarılmak. Ben mesela biri hakkında sen deyince çok teşvik aldım. Hakikaten mesela benim annemin... bazı kaygıları oluyor, oğlumun kaygıları oluyor. Yanına gidip onunla sohbet ettiğimde aslında benim içinde de kaygı var ama ben bir nevi o kaygının içerisinde rahatlıyorum. Dua da ettiğimde rahatlıyorum. Çünkü dua dediniz. Yani bugün için de geçerli. Yani bizim tutumlarımız ve duyarlı olmamız, ilgili olmamız bu kaygının da ortadan kalkmasını da sağlayabiliyor. O zaman belki ikinci adım da şey diyebilir miyiz? İnsanlarla biz de kaygı çektiğimizde ve başkalarının kaygı çektiğini gördüğümüzde Rabbin ruhuyla, iman adımıyla onlara yanında sarılarak, destek olarak, dua ederek, dinleyerek bu kaygının hem bizde kalkmasını sağlayabiliriz hem de onların bu kaygıdan kurtulmalarını sağlayabiliriz. Ama aslında şey, şimdiki zamanda buna şey diyorlar, işte danışmanlık, mentorluk, ruhsal abilik, ablalık, artık adını siz koyarsanız. Bilmiyorum, böyle zamanlarınız oluyor mu? Mesela sen kilisede çok tecrübelisin, yine sana soracağım. Daniel, sen de bir kilise pastörsün ama eğer aklına bir geliyorsa anlatabilir misin bununla ilgili kısa bir şey? Bize
0: yani şöyle söyleyeyim, birinci bölümün sonunda da söylemiştik değil mi? Hı hı. Kaygılandığımızda, korktuğumuzda bizden büyük abilerimize gidiyoruz. Bir danışman gibi onlardan istiyoruz. Onları soruyoruz. Benim için dua eder misin? Bana ne tavsiye edersin?
2: Evet.
0: Bana ne öğütlersin? Çünkü insanlara dediğimiz gibi abilere, kardeşlere ihtiyacımız var. Aynı şekilde şimdi diyorsun ki biz de aynı o durumda olan kişilere biz de gitmeliyiz. Yani bu tecrübelerimizi, yaşadığımız hayattaki bu tecrübeleri onlara gidip anlatmalıyız. Hı hı. Ellerimizi onların üzerine koyup onlar için dua etmeliyiz. Ve onların kaygılarını en aşağı düzeye indirmeliyiz Rabbin gücüyle.
2: Evet.
0: Kutsal ruhun yardımıyla. Çünkü dedin ya hani böyle gidince sanki o yük üzerimizden gidiyormuş gibi. Hı-hı. Öyle hissediyoruz. Evet, belki tamamen gitmiyor ama o zaman o dua ile birlikte bir cesaret geliyor.
2: Hı-hı.
0: Bir rahatlık geliyor.
2: Hı-hı.
0: Hamdolsun o konuyu pek fazla düşünmeyeyim. Hı-hı. Ben o konuyu Rabbin ellerine bırakacağım. Ona evet. Teslim edeceğim.
2: Hı-hı.
0: O beni yiyip bitirmeyecek. Şeytana, iblise izin vermeyeceğim. Çünkü ne kaygılar nereden başlıyordu? Birinci bölümde vardı. Düşünceden giriyordu.
2: Evet.
0: Düşünceden.
2: Aynen öyle.
0: Böyle içimize giriyor. Sonra yüreğimize indiriyor. yüreğimizden sonra eyleme geçiriyor. Eylemden sonra biz ne yapıyoruz? Kaygının içinde başlıyoruz. O kaygılar ne yapıyor? Stres yaratıyor. O stresler bize hastalık getiriyor. Tabii. Baş ağrısı getiriyor. Evet. Migren getiriyor. Yani bizim sağlığımızı bozuyor.
2: Evet.
0: Aynı zamanda ruhsal sağlığımızı da bozuyor.
2: O zaman programımızın sonuna geliyoruz artık. Teşekkür ederim Sefa abi gerçekten. O zaman ben programı artık kapatabilir miyim Daniel, eğer izin verirsen? Var mı söylemek istediğin son olarak son sözler?
1: Kapatabilirsin ama şu ayeti okumuş muyduk?
2: Lütfen, o ayeti lütfen okuyalım.
1: Son olarak o da bizi teşvik eden bir şey.
2: Bugün çok derin şeylerle bizi teşvik etti Sefa abi, düşündürdü. Tamam Daniel, yani o zaman
1: bu
2: okuyalım.
1: 1. Petrus 5.7'de okumuş muyduk bilmiyorum, söylemiş miydik? Petrus'un bize vermiş olduğu, Sefa'nın abinin verdiği örnekte de benzeşiyor. Diyor ki bütün kaygılarınızı ona yükleyin, yani Tanrı'ya götürün. Çünkü o sizi kayırır. Ya bu harika bir söz, harika bir vaat, bizlere verilen bir vaat değil mi? Tanrı bizim bütün kaygılarımızı yüklenmek istiyor. Yani o kaygıları biz bazen götürüyoruz sanki duayla, sonra tekrar alıp tekrar geriye çıkıyoruz. Ama diyor ki oraya bırakın, orada yükleyin, Tanrı'ya yükleyin ve o bizi kayıracaktır dedi. Evet Sefa abi, teşekkür ediyoruz gerçekten bizimle bugün bu konuları paylaştığın için. Evet, zamanımız doldu.
2: Evet, evet. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, sonuç olarak dünyadaki hiçbir şey bize Mesih'in verdiği huzuru veremez. Sefa abi bize bunu söyledi bugün. Bazen Tanrı'nın bizden çok uzakta olduğunu hissediyoruz. Özellikle kaygı tüm ipleri eline almaya başladığında hayal bile edemeyiz tabii ki, ama kutsal kitap her şeye rağmen onun zorluk çekenlere ve ihtiyacı olanlara daima yakın olduğunu bize hatırlatıyor. Bugün hem Sefa abiyle hem Daniel'le bu konuda da konuştuk, birbirimizi teşvik ettik, sizi teşvik ettik, bizi dinleyerek teşekkür ediyoruz. O zaman her zaman kendi kullarına sadık bir Rabbimiz var. O zaman Kolosserilerdeki ayetle sizi buradan veda etmek istiyoruz. Mesih'in esenliği yüreklerinize hakem olsun. Tek bir beden üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun. Lütfen sorularınız ve görüşleriniz varsa hayat@radyomaranta.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Sefa abi, programımıza katıldığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Umarım yakın zamanda tekrar görüşürüz. Teşekkür ediyorum tekrar programımıza katıldığın için.
0: Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: O zaman bir sonraki Hayatın İçinden programından görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Elçilerin İşleri 13. Bölüm.
1: Barnaba ile Saul'un görevlendirilmesi. Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lukius, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken, kutsal ruh kendilerine şöyle dedi: Barnaba ile Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra, Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler. Kıbrıs'ta. Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnaba ile Saul, Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salamis'e varınca Yahudilerin havralarında Tanrı'nın sözünü duyurmaya başladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Bar Yeşu, vali Sergius Paulus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan vali, Barnaba ile Saul'u çağırtıp Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Bar Yeşu, büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, onlara karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul, yani Paulus, gözlerini Elimas'a dikerek, "Ey iblisin oğlu," dedi. "Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın. Bir süre gün ışığını göremeyeceksin." O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti. Pisidya sınırındaki Antakya'da. Paulus'la beraberindekiler Baf'tan denize açılıp Pamfilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Yeruşalim'e döndü. Onlar Perge'den yollarına devam ederek Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Şabat günü havraya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra havranın yöneticileri onlara, "Kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun, konuşun," diye haber yolladılar. Paulus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak, "Ey İsrailliler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, dinleyin," dedi. "Bu halkın, yani İsrail'in Tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı, çölde yaklaşık 40 yıl onlara katlandı. Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı 7 ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Sonra Tanrı, Peygamber Samuel'in zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Halk bir kral isteyince, Tanrı onlar için Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul'u yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık yaptı. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu: "İşay oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya, bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu: "Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim. Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü Yeruşalim'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekle her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa daha önce kendisiyle birlikte Celile'den Yeruşalim'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi, "Sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum." Tanrı, onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir: "Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim." Bunun için başka bir yerde de şöyle der: kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Davut kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözüne ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki, biri size anlatsa inanmazsınız. Paulus'la Barnaba havradan çıkarken, halk onları bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Havradaki topluluk dağılınca, Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Paulus'la Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Paulus'un söylediklerine karşı çıktılar. Paulus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur. Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptım. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Paulus da Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine Paulus da Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrencilerse sevinç ve kutsal ruhla doluydu.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde para kullanımı konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz Pastör.
1: Hoş bulduk.
0: Ben hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve aslında çok önemli bir konu para kullanımı. Bu çok sıkıntı yaşayan insanlar var ve para gerçekten birçok sorunu çözebilecek gibi de düşünülüyor. Para nedir diyerek aslında sormak istiyorum ve böyle giriş yapalım isterseniz pastörüm.
1: Evet, yani para nedir desek belki toplumdaki kişilere bunu sormak lazım. Yani para nedir? Yani nasıl cevapları alırız tam bilemiyorum ama hani herhalde bazısı bir güç diyebilir. Bazısı istediğimi elde etmek diyebilir. Ama öyle doğru bir tanım gelmez. Sözlüğe baktığımızda mal ve hizmet satın almak için bir değişim aracıdır diyor. Demek ki para bir aracı. Önce bunu görmek lazım. Yine tarihe baktığımızda paranın olmadığı bir dönem var ama değişim vardı. Yani malla bir mal başka bir malla değiştiriliyordu ama çok pratik değildi. Atıyorum 100 tane koyunu varsa onu işte Erzurum'dan İstanbul'a getirmek zor bir konu. Ama Erzurum'da bunu satıyorsa ve İstanbul'a gelip 100 koyun alabilir yine isterse. Yani bunun gibi düşünebiliriz ve ticareti ve ekonomiyi geliştiriyor. Yine para dediğimizde tabii önemli bir konu, bazısında var bazısında yok. Ama olması için yani bir mal ya da hizmet üretmek gerekiyor. Yani yattığımız yerden paraya sahip olamıyoruz. Miras zenginleri varsa bile işte Hazra'da dağlar dayanmaz diye bir sözümüz var ya. Yani o da bir süre sonra tükenebilir. Demek ki insan bir emek harcaması lazım. Bir mal, hizmet üretmesi gerekiyor. Yine bu ürettiği işte hizmetin karşılığında aldığı bir değer oluyor. Yani şu anda da insan düşündüğümüzde hava ve sudan sonra, yani yaşamsal konulardan sonra hayatını en çok etkileyen konu paradır. Yani para yoksa yiyecek alınmaz, giysi alınmaz, barınma sorunu çözülmez. Hep bunlar temel ihtiyaçlardır.
0: Evet. Peki kutsal kitap paraya sahip olmak ve para konusuna nasıl yaklaşmamız gerektiğini söylüyor bizlere kutsal kitap açısından bakarsak.
1: Hani özdeyişler var. Yani toplumumuzda Süleyman peygamber olarak kabul ediliyor ama Kral Süleyman diye geçiyor. Daha çok Hristiyanlar bunu kullanıyor. Ve o özdeyişlerde çalışkan olmayı özendiriyor. Yani çalışkan olmak. Neden? Çünkü bir emek üretmesi lazım. Ya da bir hizmet üretmesi gerekiyor. Özdeyişler 10. bölüm 4. ayette tembel eller insanı yoksullaştırır. Çalışkan el zengin eder diyor. Yani tembel bir kişi zengin olamaz. Demek ki çalışması lazım. Yine çalışanların eli egemenlik sürer. Tembellikse köleliğe götürür. Yani paraya sahip olup olmamak arasında büyük bir fark var. Ama kişi çalışıyorsa aynı zamanda özgür bir kişidir. Yani bu dünya düzeninde diyelim. Bu dünya düzeninde nedir? Özgür bir kişi olarak yaşar. Yine tembel kişi işini bitiremez. Oysa çalışkan değerli bir servet kazanır. Yani o da yani bir tembel bir iş bitiremiyor. Hı-hı. Çalışkan kişi ancak bir servet kazanabilir. Yine tembel canının çektiğini elde edemez. Çalışkanın istekleri ise tümünü yerine gelir. Yani bu da paraya bağlı bir şey. Çalışıyorsa, üretiyorsa, parası varsa tabii ki istediğini, hı-hı, istediklerine daha çok ulaşabilir. Yani bunları söyleyebiliriz. İncil'de de bu konuda Pavlus Efeslilere yazdığı mektupta, yani kolay para kazanma yolu olan hırsızlık için şunu diyor: hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun. Emek vererek para kazanmak iyi bir şey ama hırsızlık, hı-hı, yapmak iyi bir şey değil. Yani bazen kişi ahlaki olarak hırsızlığı meşrulaştırmak istiyor. İşte diyor ki onun çok parası vardı, o yüzden aldım. Ama bu doğru bir yaklaşım değil yani.
0: Evet, o zaman çalışmak gerektiğini kesinlikle anlıyoruz. Tembellik, evet, yapmayacağız, çalışacağız ve parayı bir şekilde kazanmamız gerekiyor, emek vererek. Tabii ki kazanırsak emek verip o parayı, o zaman sahip olduğumuz bu maddi değeri, işte parayı nasıl kullanmalıyız? Dilediğimiz gibi hareket edebilir miyiz bu noktada?
1: Ya tabii ki erdemler ve değerler, ahlaki niteliklerimiz önemlidir. Yani, hı hı, kişi zengin olabilir ama yani insani değerler yönünden çok zayıf olabilir. Yine Özde İşler'de şunu yazıyor: işte gazap günü servet işe yaramaz. Yani, hı hı, demek ki paranın olması da yargı gününde, yani İsa Mesih tekrar gelecek, o geldiği zaman, yani, hı hı, paranın kişinin kurtuluşu için bir önemi olmayacak. Oysa doğruluk ölümden kurtarır diyor. Yine erdemler olarak iyi at büyük servetten, saygınlık gümüş ve altından yeğdir. Yani önce bu olumlu değerlerin ardından gitmek. Yani insani nitelikler dediğimiz, hı hı, erdemlerimizi kaybetmememiz önemli bir konu. Ve işte parayı gördü de şımardı diye, hı hı, bir sözümüz de var. Yani sonradan gördü ya da görme, hı hı, olarak geçiyor. Demek ki bu parayı yine de biz doğru amacına göre kullanmalıyız. Yani iyi şeyler için kullanmalıyız, iyi yaşamalıyız. Hı hı. Ama aynı zamanda şuna da dikkat etmemiz gerekiyor ki, yani o para bizi insanlığımızdan uzaklaştırmaması lazım. Hatta mirasla ilgili bir konu var, İncil'de geçiyor. Kalabalığın içinden bir kişi İsa'ya, öğretmenim kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın diyor. Hı hı. Yani bir miras konusu var ki, yani dünyada da en çok tartışılan, konuşulan konulardan,
0: evet,
1: bir tanesidir miras. İsa diyor, yani beni kim üzerinize yargıç ya da hakem yaptı, ve sonra uyarıyor orada olanları, dikkatli olun diyor. Her türlü açgözlülükten sakının, çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Demek ki bu miras isteyen adamda bir açgözlülük vardı. Hı hı. İsa onu gördü, çünkü İsa bütün insanların yüreklerini görüyordu. Kimsenin ona bir şey demesi gerekmiyordu. Ama aynı zamanda orada kendisini dinleyen kişilere açgözlülükten uzak olun diyor. Demek ki parayı kullanacaksak ya da sahip olacaksak, hı hı, açgözlü olmamalıyız. Ve bu açgözlülük konusunda İncil putperestlikle bir tutuyor. Yani İncil'de bunu, hı hı, yazıyor. Efeslilerde mektup 5. bölümde şunu kesinlikle bilin ki, fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Yani Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle, hı hı, Pavlus bu metni yazdı. Ve açgözlülük bir putperestlik olarak söyleniyor. Hı hı. Yine 10. emrin 10. emri, yani komşunun işte malına, eşeğine, karısına tamah etmeyeceksin, açgözlü olmayacaksın diyor. Hı hı. Yani bir kişinin servet sahibi olması, onun insani niteliklerini kaybetmemesi gerektiğini söylüyor, anlıyoruz. Bunları anlıyoruz kutsal kitaptan.
0: Evet. Yine de bir insan çalıştığında, para kazandığında baktığımızda, tabii ki herkesin farklı yetenekleri var, eğitimi var, disiplini var, çalışma şekli var ve para kazanıyorlar. Bu tamamen bizim kendi gücümüze dayanan bir durum mudur? Tanrı bu noktada aslında parayı kazanma noktasında ya da bir varlığımızın olması noktasında nasıl bir etkisi var?
1: Yani ilk parayı Tanrı basmadı. Onu söyleyebilirim. Ya da o para düzenini kendisi kurmadı. Bunu iyi anlamamız lazım. Aslında bu paraya dayalı sistem, yani tanıma da baktığımız zaman mal ya da hizmet almak için bir aracı olması insanların geliştirdiği bir konudur. Ve bunu kullanması ve sosyal adaletsizliğe neden olması da yine insanların kendi kurdukları ekonomik düzenden kaynaklanır. Ekonomik ve tabii ki o siyasi düzenden, ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Yani bundan 3000 yıl önce de öyledir, bugün de öyledir. Ve bir adaletsizlik varsa, yani biz bunu para diyoruz ama bir bazı kişide çok var, bazı kişide az var diyoruz ama aslında o düzeni insanın kendisi kurdu. Yani ben kurmadım ama sonuçta bütün tarih boyunca insan Tanrı'dan kopuk olduğu için kendi düzenini kurdu. Ve bugün yoksul varsa yeryüzünde insanın kurduğu düzenden kaynaklanıyor. Tanrı her şeyi iyi ve doğru yarattı ama sonradan insan bozuldu. Hatta yaratılışta şeytan Adem'le konuştuğunda, işte iyilikle kötülüğü bilme ağacından yediğinizde Tanrı gibi olacaksınız dedi. Yani insan o günden beri egemenliğini bozulmuş bir şekilde yaşıyor. Kendi düzenini kuruyor ve bu defa dünyaya da baktığımızda ekonomi konusunda da bir adaletsizlik var. Tevrat'ta şunu yazıyor, yani çıkış 22-25 ayetinde. Halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız, üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Yani Tevrat'ta bu yazıyor, yasada yazıyor. Ama bunu bugünkü dünyadaki sisteme söylediğimizde, yani ekonomide, bankacılık sistemine baktığımızda üzerine faiz eklemeyeceksiniz sözünü duymak mümkün değil. Ama Tanrı bunu istemiyor. Yani neden bunu istemiyor? Çünkü insanların köleleştirilmesini istemiyor. İstemediği için de böyle bir buyruk veriyor. Yani bazı kişiler diyor işte faizsiz sistem falan var ama o hikaye. Yani sonuçta o paranın artan bir şekli oluyor. Yani kendilerine göre bulunmuş bir çözümdür.
0: Peki yani yine de bir adaletsizlik görüyoruz toplumda. Bazı insanlar daha varlıklıyken bazı insanlar daha zor durumda yaşıyorlar. Yani yine de bir eşitsizlik söz konusu. Yine de Tanrı burada müdahale edemez mi? Bu daha adaletli ve eşit bir şekilde yaşaması için insanların bir şey yapamaz mı? Çünkü bazen karşılaştığım insanlar bu konuda çok isyan ediyor. Yani Tanrı sanki bazı insanları daha çok seviyor, onlar daha böyle zenginleşiyorlar. Bazı insanları sanki daha az seviyormuş gibi. O insanlar, yani Tanrı adaletli değil, Tanrı işte bize niye yardım etmiyor gibi düşüncelere de sahip.
1: Yani müdahale edeceği zaman var, onu söyleyebiliriz. Ne zaman? İsa Mesih tekrar geldiğinde. Yani bozulan yaratılışı tekrar düzene koyacak. Ama bugünkü sisteme baktığımızda müdahale edilecek bir durum değil. Ama İncil'e de bir örnek var. Yani Kutsal Ruh'un döküldüğü gün yaklaşık 3000 kişi iman etti ve sonrasında şöyle bir düzen oluştu. İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Yani öyle bir komünel toplum yaşamaya başladılar. Ve sonra aralarında yoksul olan yoktu diyor. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre değişirdi. Yani tam bir komünel toplum var. Bazen bu ayetleri okuduğumda işte Marx'ın komünel toplumu geliştirdiği söyleniyor ama bu ayetleri Marksistler bilmediği için öyle söylüyorlar. Yani Marx'tan 1000 yıllar öncesinde aslında ilk Hristiyanlar bir komünel toplumu yaşadılar. Yani bunu yaptılar, yaşadılar. Ve aralarında yoksul olan yoktu diyor. Yani ama bugünkü düzene baktığımızda, yani ekonomik düzeninde böyle bir sisteme izin vermiyor. Söylediğim gibi İsa Mesih tekrar gelecek ve geldiği zaman her türlü yoksullukla ilgili konuyu kaldıracak ve insanların arasında yoksul olmayacak. Ancak Tanrı böyle bir düzeni kurabilir. Bu insanın yapacağı ve kuracağı bir ekonomik düzen değildir.
0: Yine de şu an içinde bulunduğumuz düzen yine de insanın eseridir aslında. Evet. Tanrı böyle bir düzen olmasını istemedi ki bununla ilgili ayetler de var aslında. İşte yardım etmek açısından ve kardeşine nasıl davranmak gerektiği açısından.
1: Evet.
0: Diye.
1: Hatta diyor işte bağ bozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız, onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim. Yani en azından bunu yapın diyor. Yani bütün bu kadar aç gözlü olmayın diyor.
0: Evet, o zaman dikkat etmek gerekiyor aslında bu para konusuna. Çünkü önemli hem sahip olduğumuz şeyler, nasıl kazanacağımız, neler yapacağımız konusunda birçok aslında Tanrı'nın uyarısı ve yönlendirmesini de görüyoruz tabii ki. Ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Maranata.
5: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Hristiyan Ahlakı programında para kullanımı konusu üzerinde konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde para nedir, para konusuna nasıl yaklaşmamız gerektiğinden konuştuk. Neden dünyada eşitsizlik var sorusu üzerinde durduk. Ve şununla devam etmek istiyorum aslında ben İsmail Bey. Kutsal kitapta zenginlik, özellikle de para konusunda birçok ayet var, uyarılar var. Bu ayetlere de bakarak varlıklı, para sahibi olunması yanlış bir şey midir?
6: Hani kutsal kitapta zenginlik günah değil. Ancak haksız kazançla zengin olmak, insanları yoksullaştırmak günahtır. Tanrı bunu istemiyor. Az önce de kullandım ama aynı ayeti yine kullanmak istiyorum. Halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Tanrı.

0: sözüne baktığımızda biz sadece zenginler için düşünmemeliyiz. Hı hı. Yani yoksullar için de para put olabilir. İsa Mesih İncil'de Matta 16, 19, 24 ayetlerinde şunu söylüyor. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar.
1: Hı hı.
0: Evet, yani demek ki bu dünyada biriktirilen hazinelerin ruhsal yaşamda ya sonsuz yaşamda bir faydası olmadığını söylemeye çalışıyor. Ve şöyle devam ediyor. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir ne de hırsızlar girip çalarlar. Yani göksel yerlerdeki biriktirilen hazine nedir? Hani Tanrı'yı yücelten bir yaşam sürdürmemiz gerekiyor bu dünyada ve o zaman bunları bir göksel hazineler olarak görüyor ve sonsuzlukta da geçerli olduğunu söylüyor. Sonra işte para ne zaman sorundur sorunuza geliyorum. Buna İsa Mesih şöyle diyor, hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Hı hı. Yani yüreğimiz paradaysa parada olacak. Kariyerde ise kariyerde olacak. Hırsta ise hırslı olmakta olacak. Ve o zaman yüreğimiz nerede? Yani bu soruyu sormalıyız. Paranın sorun olup olmaması konusunda. Bizim için para bir put mudur? Ve yine İsa Mesih devam ediyor. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Yani buradaki gözün sağlamlığı cömertlik anlamında kullanıyor. Yani paranız varsa cömert olun diyor. Yani bunu aç gözlükle kendinize biriktirmek için değil. Yani başkalarının faydalıyla, başkalarının da faydasını düşünerek kullanın. İyilik yapın.
1: Hı
0: hı. Yani gözünüz bozuksa, yani cömert değilseniz bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa o ne korkunç bir karanlık diyor. Ve en sonunda hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret eder öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.
1: Evet,
0: evet, eğer biz Tanrı'ya kulluk etmek istiyorsak para Tanrı'nın yüceliğini almaması lazım. Tanrı'ya, daha doğrusu Tanrı'ya vermemiz gereken yüceliği almaması gerekiyor. Eğer o yüceliği paraya veriyorsak o zaman para bizim için sorundur ve puttur.
1: Evet, yani zengin olmayı istemek, bunun için çalışmak aslında sorun değil. Ama Tanrı'nın önünde tutmak parayı ya da Tanrı'ya güvenmek yerine paraya güvenmek, Tanrı'ya gereken o yüceliği yerine işte o parayla yapılan ya da paraya verilen o yücelik o zaman Tanrı'nın yerini alıyor ve o zaman put oluyor,
0: evet, o
1: bizler
0: zaman put
1: için
0: oluyor.
1: Ve sorun orada başlıyor aslında bir imanlı için.
0: Evet, ve bunun için de yani ille de zengin olmak gerekmiyor. Özellikle bunu vurguluyorum. Yoksullar, hı-hı, için de put olabilir.
1: Hı-hı.
0: Yani bir lirası vardır belki ama o bir lira bir put olabilir.
1: Evet, tamamen o yürek durumu, evet, önemli burada o zaman. Peki paramızı nasıl doğru kullanırız bu anlamda? Tanrı'nın bizden istediği kutsal kitabın öğretisi nedir? Çünkü kazanmak gerekiyor.
0: Evet. Benim bir kitabım var. Finansal Bilinç diye. Yani orada, hı-hı, onun son bölümünde özellikle paranın nasıl kullanılması gerektiğine yer vermiştim. Ve bir araştırma vardı, orada yazıyor. Oradan, yani kendi kitabımdan alıntı yaptım. Alışveriş eskiden ihtiyaçların giderilmesi anlamına gelirken, hı hı, diyor araştırmacı, son yıllarda artık bir takım duygusal ihtiyaçların giderilmesine de cevap verdiği anlaşıldı. Yani eskiden işte bir elbiseye mi ihtiyacı vardı, elbise alıyordu ya da yiyeceğe ihtiyacı vardı, yiyecek alıyordu.
1: Hı hı.
0: Ama artık daha duygusal ihtiyaçların giderilmesine cevap veriyor diyor. Yani bu nedir? Ne anlama geliyor? Yani bir şey satın almak insana kendini iyi hissettiriyor. O zaman o alışveriş çılgınlığı dediğimiz durum, hı hı, başlıyor. Ve sonra alınan şeyden çok, yani o satın aldığı üründeki tatmin ön plana geçiyor. Yani bu da aslında ihtiyaç kavramının değiştiğini gösteriyor. Yani daha önce daha somut belli ihtiyaçlar varken ama günümüzde özellikle nedir? Duygusal bir tatmin öne çıkmış oluyor.
1: Hı hı.
0: O zaman biz Sorduğunuz soruya bir

0: Cevap vermek istersek yani nasıl kullanırız diye. Öncelikle ihtiyaçlarımızın ne olduğunu iyi anlamalıyız. Yani bunu iyi görmemiz gerekiyor. Yine az önce söyledik yani cömertlik başkalarının iyiliği için kullanmak. Yine Tanrı'ya sunmak. Yine bu paranın yani harcadığımız paranın ister fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamak için olsun. Yine ister duygusal ihtiyaçlarımızı da karşılamak için olsun diyelim. Bu paranın Tanrı'dan geldiğini düşünmeliyiz. Çünkü Tevrat'ta Hagay'da 2.8 2. bölüm 8. ayette gümüş de altın da benim diyor her şeye egemen Rab. Yani Tanrı diyor ki tamam sen çalışıyorsun emek veriyorsun kazanıyorsun tamam paran da var. Ama diyor ki aslında ben her şeyin sahibiyim. Yani Rab bizim canımızın sahibi olduğuna göre yani paramızı nasıl kullanmamız gerektiği konusunda iyi bir söz söyledi diye düşünüyorum.
1: Evet. O zaman sahip olduğumuz her şey aslında tabii ki Tanrı'nın ve bize de Tanrı'dan geliyor. Ve biz bunu doğru kullanmalıyız. İhtiyaçlarımızı iyi belirleyerek aslında ilk adımı doğru atmış oluruz. Sizin de dediğiniz gibi. Tabii ki Tanrı'nın sağladığı bereketler de var. Her şey Tanrı'nınsa, her şey Tanrı'dan geliyorsa bize. Bu bereketler altında yaşamak için neler yapmalıyız?
0: Önce Tanrı'yla doğru bir ilişkimiz olması gerekiyor. Yani İncil'de anlatılan bir örnek var. Bir kişi İsa'yı izlemek istiyor. Ve işte yasada olanları yap diyor. O her şeyi yaptım diyor. O zaman İsa Mesih o zengin adama diyor ki o zaman sen her şeyini sat beni izle. Adam geri dönüp gidiyor. Çünkü çok malı vardı diyor. Yani demek ki bu mal ya da para dediğimiz şey put durumundaysa biz Tanrı ile doğru bir ilişki kuramıyoruz. Yani İsa'yı izlememiz gerekiyor. İsa dedi işte öğrencilerine beni izlemek isteyen çarmığını yüklenip öyle izlesin. Yani canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Yani İsa bizi farklı bir noktaya odaklıyor. Yani kendisine ve onun aracılığıyla gelen sonsuz yaşama odaklıyor. Yine Tevrat bölümlerinde Tanrı'yı izlersek bir kutsama bereket olacak. Ama Tanrı'yı izlemiyorsaksa yaptıklarımızla bir yüzleşme var. Yani bir yargı var orada. Oradan birkaç ayet okumak istiyorum.
1: Evet.
0: Eğer Tanrınız Rabbin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün buyruklara uyarsanız, yani itaat ederseniz, bütün buyruklara uyarsanız, Tanrınız Rab sizi yeryüzündeki bütün uluslardan üstün kılacaktır. Yine tekrar öyle. Tanrınız Rabbin sözünü dinlerseniz, az önce söyledi bir daha söylüyor. Şu bereketler olacak. Yani kentte, tarlada kutsanacaksınız. Yani yapılan her işte. Rahminizin meyvesi kutsanacak. Çocuklarla bereket olacak. Aynı zamanda hayvanlardan da bereket gelecek. Onların bereketleri olacak. Onların yavrularından. İşte sepetiniz, hamur tekleriniz bereketli olacak. İşte içeri girdiğinizde, dışarı çıktığınızda kutsanacaksınız. Yani güvenlik içinde olacaksınız diyor Tanrı. O zaman demek ki öncelikle Rabbin sözünü dinlemek, yani kutsal kitapta, yani Tevrat, Zebur, İncil'de Tanrı ne diyor? Onları dinlemeli, anlamalıyız. Ve o zaman Rabbin buyruğuyla ambarlarınız dolacak. El attığınız her işte Rab sizi kutsayacak. Tanrınız Rab size vereceği ülkede sizi kutsayacak. Yani Rabbin böyle bir bereket vaadi var. Ancak dinlemezsek lanet dediğimiz yargı üzerine geliyor insanın. Burada biraz lanet sözcüğünü açmak istiyorum. Biz laneti ilenme olarak görüyoruz ve toplumda da öyledir. Biri bir başkasına lanet istediğinde onun kötülüğünü istiyor. Bu iyi bir şey değil aslında. Ama kutsal kitapta geçen yani Tanrı'nın laneti dediği şey bizim insanların kullandığından farklıdır. Tanrı'nın yargısının kişinin üzerine gelmesi bunu düşünmek lazım. O zaman demek ki eğer Tanrı'yı dinlemiyorsak o zaman Tanrı'nın yargısı üstümüze geliyor. Nedir bunlar? O buyrukları yerine getirmezsek işte doğru bir şekilde Rabbi izlemezsek. Kentte de tarlada da lanetli olacaksınız. Yani yargı altında olacaksınız. O zaman demek ki tarladan da bir bereket yok. Kentte yapılan işler de bir bereket yok. Sepetiniz, hamur tekleriniz lanetli olacak. Yani yiyecek, açlık, yoksulluk başlayacak. İşte ürünlerden, hayvanlardan, meyvelerden bir bereket olmayacak. İçeri girdiğinizde lanetli olacaksınız, dışarıya çıktığınızda lanetli olacaksınız. Yani içeride de dışarıda da yargı altında olacaksınız, korku içinde yaşayacaksınız diyor. Bu böyle devam ediyor. Yani o zaman sorunuza eğer dönersek, yani bereketler altında yaşamak için ne yapmalıyız? Öncelikle Tanrı'yı izlemeliyiz. Ama onun dediği gibi, onun yazdığı gibi izlemeliyiz. Yani kendi
1: yöntemlerimizde değil.
0: Evet, kendi yöntemlerimizde değil.
1: Evet, tabii ki Rabbin bereketlerini okudunuz aslında, lanetlerini de okudunuz ve Rabbin bereketleri altında yaşamak gerçekten güzel ve bunu Tanrı ile kurduğumuz o doğru ilişki sayesinde yapabiliyoruz. Aslında benim de aklıma bir ayet geliyor, Süleyman'ın Özdeyişleri 10. bölüm 22. ayette şöyle diyor: Rabbin bereketidir kişiyi zengin eden, Rab buna dert katmaz.
0: Amin.
1: Evet, çok güzel bir ayet. Yani hem bereket altında yaşayıp hem de ona dert katmaması, olmaması gerçekten çok değerli. Tabii ki kiliselerde ondalık da veriliyor. Bununla ilgili aslında bir soru sormak istiyorum. Neden ondalık veriliyor? Ondalık nedir? Tanrı'nın buna ihtiyacı var mı?
0: Şimdi ondalık sistem olarak Musa peygamber döneminde başlıyor. Ama köklerine baktığımızda İbrahim peygambere kadar gidiyor. İşte İbrahim peygamber ganimetin ondalığını o dönemde oradaki kahin Melkizedek'e veriyor. Onun torunu Yakup, toplumumuzda Yakup peygamber olarak biliniyor. O da Rab beni bereketlersen ondalığımı vereceğim. Demek ki ondalık Rabbi Rab olarak görmekle ilgili bir şey diye anlıyorum. Yani Tanrı'nın o verilen ondalığa ihtiyacı yok. Ama Musa peygamber döneminde Leviler hizmet etmeye başlıyor buluşma çadırında. O zaman diğer 11 oymak onlara bakıyor. Üründen, asmanın üründen, işte aynı zamanda hayvanlardan getiriyorlar ve onlar sadece tapınak hizmetlerini yapıyorlardı. Kilise dönemine geldiğimiz zaman durum biraz farklı. İncil'de ondalık sözü geçmiyor. Ondalık verin diye geçmiyor. Yasada buyruk. Yani nedeni de Musa peygamber döneminde ondalık her zaman tapınağa götürülürdü. Başka bir yerde ondalık toplayamazsınız. İsa Mesih döneminde ise artık tapınak kilisedir. Yani ve her yerde kilise var. O zaman bağış, sunu, armağan adı altında toplanıyor ve bu kilisenin devamlılığı içindir. Yani İsa Mesih'in tekrar gelişine kadar Tanrı burada kendisine iman edenlere, izleyenlere bir sorumluluk veriyor. Yani ihtiyacım var yok. Ama kilisenin devamlılığında insana bir sorumluluk vermesi önemli bir şey. Ve yine az önce söylediğim ayette olduğu gibi gümüş de altında benim diyor. O zaman Tanrı bunun %10'unu istiyor. Ve bunu da İsa Mesih'in gelişine kadar kilisenin devamlılığı için istiyor. Yani bugün müjdeyi ilan edecek başka bir kurum yok. Yani seküler, diğer kurumlar seküler. Aynı zamanda göksel cenneti yansıtacak başka bir kurum yok. Yani o zaman demek ki bu kuruma bizim ciddi bir sorumluluğumuz olması gerekiyor. Bu açıdan biz ondalık vermeliyiz. Ayrıca Rab yine Tevrat bölümlerinde, Malaki'de bereket vaat ediyor ondalık verenlere ve bunu eksik verilmemesini istiyor. İşte hırsızlık, onlar Tanrı'yla ilişkisinin iyi olduğunu düşünüyordu ama siz diyor hırsızlık yapıyorsunuz diyor. Soruyorlar nasıl hırsızlık yapıyoruz? İşte ondalıklardan çalıyorsunuz, yani ondalığı tam olarak vermiyorsunuz diyor. Yani sunulardan çalıyorlar diyor. Hatta Tanrı diyor siz lanete uğradınız. Yani yargı altına giriyorsunuz. Çünkü bütün hepiniz benden çalıyorsunuz. Ve şu vaadi veriyor: tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Yani evet, ben sizi bereketleyeceğim diyor. Bununla beni sınayın diyor. Kutsal kitapta Tanrı'nın beni sınayın dediği yer çok nadirdir. Ama bir tanesi budur. Söylediği yerlerden biri budur. Eğer sen ondalığını veriyorsan, ben seni bereketlemiyorsam beni sına diyor. Yani bu büyük bir bereket vaadi. Ve her şeye egemen Rab, göreceksiniz göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Yani aslında %10 veriyorum düşünüyoruz değil de %90 kazanıyoruz gibi bir mantık olması gerektiğini söylüyor. Çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diyor her şeye egemen Rab. Bütün uluslar ne mutlu size diyecekler. Yani demek ki Tanrı aslında bize %90 bereket veriyor ama insan olarak çoğu zaman o %10 bize zor geliyor diye düşünüyorum. Kilisenin evet. devamlılığı için önemli.
1: Hı hı. Aslında bu ondalık konusu belki bizi dinleyenler arasında ilk kez duyanlar da vardır. Bir söylenti var genelde insanlar Hristiyan olsun diye kilise para dağıtıyor diye bilinir ama burada siz imanlı insanların aslında kiliseyi desteklemek için gelirlerinden ondalık verdiğini söylüyorsunuz.
0: Evet tabii kesinlikle.
1: Evet o da belki ilk kez duyanlar için ilginç olabilir.
0: Bir de çok spesifik bir şey. %10 diyor. Yani %9 demiyor. %11. %10'u Tanrı Musa peygamber döneminden başlayarak aslında kendisine verilmesini istiyor.
1: Yani. Hı hı. Evet, aslında bütün program boyunca para kullanımı ile ilgili konuştuk. Paranın ne demek olduğunu, aslında zengin olmanın ya da bunu istemenin kötü bir şey olmadığını konuştuk. Sadece parayı nasıl kazanacağımız ve nasıl harcayacağımızın çok önemli olduğunu konuştuk. Ve son olarak da aslında tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz var ve Tanrı'ya güveniyoruz. Her şeyin sahibi olduğunu biliyoruz ve bize de sahip olduğumuz her şeyin Tanrı'dan geldiğini biliyoruz. Ve hayatımızın efendisi olarak Tanrı'ya güvenerek ilerlediğimizde aslında kazançlarımız bize verdiklerinden aslında Tanrı'ya bir pay verdiğimizi onun egemenliği için diye konuştuk. Son olarak toparlamak gerekirse ne söylemek istersiniz bu konuda para kullanımı ile ilgili?
0: Yani İncil'de şunu diyor. Yani dediğiniz gibi Tanrı'yı onurlandırmak için veriyoruz. Hı-hı. Sevinçle verin. Hı-hı. İştenlikle verin, cömertçe verin. Yani bunları veriyor. Sevinçle vermiyorsak çok anlamı yok. Yani cömertçe vermeliyiz. Hı-hı. Ve iştenlikle Tanrı'ya bunu vermeliyiz. Çünkü o bizi bereketliyor.
1: Evet. O zaman şunu da diyebiliriz ki imanlı olan ve Hristiyan ahlakı içerisinde her şey aslında çok değerli. Kutsal kitabın sözleri çok değerli ve biz o buyruklar içerisinde yaşamalıyız. Ve Tanrı'nın beni bununla sınayın dediği bir sözü var bu para kullanımı ile ilgili. Bu çok değerli. Onun için nasıl kazandığımıza dikkat etmeliyiz, nasıl harcadığımıza dikkat etmeliyiz ve Tanrı'nın egemenliği verme konusunda her zaman sevinçli ve istekli olmalıyız diyebiliriz. Evet. Tamam, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Elçi Pavlus önemli ve gizemli bir şahsiyet. Bu şahsiyet nasıl oldu da kiliseye zulmeden, İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den, Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü? Kendisinin bu dönüşümü, kendisiyle ilgili bir takım iddiaların da ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Peki ya bunlar doğru mu? Bu program serimizde Elçi Pavlus ile ilgili bu iddiaları ele almaya çalışacağız. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. George Bey, bu programda neyi amaçlıyoruz? Belki onunla başlamak iyi olabilir. Hedefimiz ne bu program serisi boyunca?
1: Herhalde birkaç amacımız vardır. Bir tanesi İncil'de, Yeni Ahit'te çok yer alan, önemli yerde bulunan Elçi Pavlus'u ele almak, biraz daha iyi tanımak. Ama bunun sebebi veya bunun bizi buraya getiren olay, Pavlus'a yönelik birçok suçlama var veya yanlış düşünceler var. Onlardan bir tanesi özellikle Türkiye'de çok yaygın olan Profesör Sayın Doktor Şinasi Gündüz'ün Pavlus Hristiyanlığın Mimarı adlı kitabı. Ona biraz da onun bazı iddialarına yönelik cevap da vermek istiyoruz.
0: Program boyunca amacımız bu olacak. Evet. Belki temelde şey diyerek başlayabiliriz. İsa kimdir ve Pavlus kimdir? Belki bunlardan kısaca bahsetmek önemli olabilir. Çünkü program serisi boyunca aslında bu ikisi aynı fikirde miydi? Sanki İsa ve Pavlus çatışıyor mu? Ya da Pavlus İsa'nın öğretilerini değiştirdi mi gibi sorulara cevap vereceğiz. Evet. Belki temelde İsa kimdir ve Pavlus kimdir?
1: Yani İsa temelde Mesih'tir. Yani Mesih, yani Tanrı'nın, Allah'ın gönderdiği Mesih'idir. Yani başka birçok kelime var. Ama Pavlus her zaman kendini Mesih İsa'nın elçisi olarak tanıtırdı. Yani Mesih kavramı zaten kendiliğinde çok çok önemli bir kavramdır. Herkesin aslında bildiği bir isim. İsa, Meryem oğlu İsa Mesih diye biliniyor toplumda. Ama Mesih ne demek? Yani o da bize göre Eski Ahit'te, Tevrat ve Zebur'da önceden vaat edilen kurtarıcı, Mesih, kral anlamına gelen birçok şey içinde barındıran bir ünvandır. O zaman İsa Mesih'tir. Hristiyanlar için İsa aynı zamanda, bu daha geniş bir konu açılır ama İsa aynı zamanda Rab'dir. Yani bizi kurtarandır. Ve ölüp dirilen kurtarıcı olarak da biliyoruz onu. İsa odur. Pavlus ise onun elçisi, onun tarafından görevlendirilen, diğer havarileri gibi ona hizmet eden, onun yolundan giden, onun adına zulüm gören bir elçidir. Ama böyle başlamıyor tabii ki Pavlus hayatına. Önceki adı Saul'du.
0: Evet.
1: Yahudi kökenli. Ona da gelmemiz gerekecek.
0: İlerleyen programlarda aslında Pavlus'un geçmişine de, onun hayat hikayesine de bakacağız elbette.
1: Evet. Hani Pavlus çok önemli bir şahsiyet. Bizim kitap mukaddesi baktığınız zaman çoğunlukla, zaten insanlar bazen de buna biraz şaşırıyor, çoğunlukla Yahudi tarihine, Yahudilerin, İsrail'in tarihini ele alıyor ve o halkla ilgili bir takım şeyler söylüyor ama aynı zamanda Tevrat'ın ta başından itibaren o kitabın esas amacı bütün uluslara yönelik Tanrı'nın kurtarış planını açıyor. Paulus da diğer ulusların da elçisi olarak bilinir. Hani ulusların elçisi, Yahudi olmayanların elçisi olarak onlara gönderilen, İsa'nın özellikle Yahudilerden daha çok diğer uluslara, benim gibi herhalde sizin gibi insanlara, o uluslara gönderilen elçidir.
0: Evet.
1: Resul da diyoruz ona.
0: Resul de. O zaman peygamberliksel bir yanı da var Pavlus'un. Yani İsa Mesih'in peygamberidir ya da İsa'nın...
1: Evet ama genellikle o kelimeyle tanımlanmıyor yani Yeni Ahit'te. Elçi veya eski Kitab-ı Mukaddes çevirisinde Resul Paulus diye geçer. Yani biz daha çok Kutsal Kitab'ın genel bakış açısıyla eski Ahit dediğimiz kitaplarda peygamberler ön planda. Yeni Ahit'te elçiler var ve eski kilise tarihinde peygamberler ve elçiler dediklerinde eski ve yeni ahidi kastediyorlardı.
0: O zaman peygamberliksel şey daha çok vahiy ile alakalı bir şey miydi? Yani o peygamberlerin süreci. Hani,
1: evet, peygamberler
0: Mesih'in vahyini iletiyorlardı. Artık hani, Mesih'ten sonra işte elçiler farklı bir şey mi yaptılar?
1: Şimdi peygamberin ve peygamberin görevi iki yönlüdür. Eski ahitte ta özellikle Musa en büyük peygamber neredeyse geçiyor eski ahitte. İbrahim de bir iki kere ama toplumda bilindiği kadar İbrahim şekilde İbrahim peygamberden de öte daha çok vaatleri alan bir İsrail'in atası olarak veya İsa soyunun başı, Mesih'in soyunun başı olarak karşımıza çıkar. Peygamberlerin iki yönlü bir görevi vardır. Gönderildikleri İsrail topluma uyarıcı görevi var. Yani çünkü İsrail'e Tanrı bir antlaşma yapıyor. O antlaşmaya bağlı kalmayan İsrail halkına uyarılar getiriyor. Onları tekrar putperestlikten bağlı olmaları gereken Tanrı'ya, tek Tanrı'ya çevirmeye çalışıyorlardı. O bir yön. O biraz daha çok yani İslamiyet'le ortak bir yöndür. Yani tek Tanrı'yı takip etmeleri, itaat etmeleri için bir uyarıcı nitelikleri var. Ama daha çok bizim için, bizi ilgilendiren yön daha çok geleceğe yönelik peygamberlik sözlerinde bulunarak geleceği önceden bildiriyorlardı. Tanrı geleceği bilen ve geleceği bildiren, hatta özellikle mesela Amos adlı bir peygamberde diyor ki yapacaklarını peygamberlerine söylemeden Allah onları yapmaz diyor. Çok ilginç bir ifade. O zaman Tanrı hatta putlara, putperestlere de sorar. Hadi bakalım sizin ilahlarınız gelecekle ilgili bir şey anlatabilir mi? Çünkü başından sona kadar her şey önceden bilen tek Tanrı vardır. Peygamberlerin de bir görevi onlara iletmekte, açmak.
0: Yapacaklarını söylemeden Allah onları yapmaz derken hani tasarılarını hep önceden bildirerek mi yapıyor?
1: Evet, Tanrı'da? Özellikle bütün uluslarla ilgili o ayeti bir açabilirsin, buradan bir bulabilirsin. Şöyle yazıyor: gerçek şu ki egemen Rab kulu peygamberleri sırrını açmadıkça bir şey yapmaz. Çok ilginç.
0: Çok ilginç.
1: Evet. Tanrı'nın gizemli sır olan planları vardır. Ve önceden, daha yapmadan önce birçoğunu peygamberlere açıyor. İleride şunları yapacak, bunları yapacağım diyerek bunları peygamberlere bildiriyor. Mesela bir gün diyor ki Yeremya peygamberi 31. bölümde onun kitabında gelecek günlerde ben yeni bir antlaşma yapacağım İsrail ve Yahuda halkıyla. İşte o günlerde şunlar olacak, bunlar olacak. Yasamı onların yüreklerine yazacağım. Bütün günahlarını bağışlayacağım diye geleceğe yönelik itaatsiz eden İsrail halkına bir vaatte bulunuyor. Ve bu vaatler hepsi Mesih aracılığıyla yerine gelir. Mesih'in önemi oradadır.
0: Evet, anladım. Şimdi peygamberlik kavramını da bu şekilde ele almış olduk. Şimdi belki şeyi sormam gerekiyor size. İleride işte Hristiyanlığın kurucusu Paulus mudur gibi bir iddia var. Ama öncesinde Hristiyanlık nedir diye bir ele almamız gerekirse temelde. Hristiyanlık nedir?
1: Yani Hristiyanlık, yani Hristos kelimesinden geliyor. Hristos Mesih demektir. Yani Mesih inancı kısacası, hı hı. Yani Hristiyanlık. Tabii aynı zamanda yayılan bir inanç olarak Hristiyanlık tarihi diye bir şey de açabiliriz. Yani dünya evet. tarihinde çok önemli bir yer ediniyor. Ama özle bizim özellikle ele alacağımız şekilde Mesih inancı. Hı hı. Yani İncil'in yazıldığı dönemde Mesih inanlıları, Mesih'in takipçileri, Mesih yolunda gidenler, İsa'nın öğrencileri diye onlar... Addaş olan veya anlamdaş ifadelerdir bir yerde. O zaman Hristiyan demek Mesih inanan, ciddi anlamda onun yoluna giden. Sözde Hristiyan da var. Yani o da Hristiyan denilen dünyada doğan, belki de arada sırada kiliseye giden. Ama o anlamda ben kullanmıyorum burada. Bu İncil'de, Yeni Ahit'te ciddi anlamda İsa'ya gerçekten yürekten inanan, samimi bir şekilde onu izleyen derim.
0: Evet. Hristiyan isminin verildiği ilk yerde Antakya aslında. Ülkemiz sınırları içerisinde şu an kalan Antakya. Orada Mesihçiler adını verildiğini görüyoruz öğrencilere. Evet. Ve aslında Hristiyan kelimesi de Christos, siz bahsettiniz zaten. Evet. Mesihçi anlamına geliyor. Mesih'i izleyen kişi anlamına geliyor. Peki bizim Mesih'e neden ihtiyacımız vardı George Bey?
1: Tanrı'nın büyük kurtuluş planlarında insanlığın tümü yolunu şaşırmış. Yani geçen gün bir yerden kırlardan geçiyorduk. Orada bir koyun sürüsüne denk geldik. İlginç bir şekilde otoban değildi de küçük bir yolda. Ve bakıyorsun koyunlar sağa sola dağılıyorlar. Çoban olmadan yolunu şaşırırlar. Ve evet. Tevrat bize... ta başından beri insanları yolunu şaşırmış koyunlara benzetir. Ve İsa Mesih de geldiği zaman kalabalıklara bakar da hepsini şaşkın, yolunu şaşırmış, çobana ihtiyacı olan koyunlar gibi görürlerdi. İşte İsa kaybolanları kurtarmaya gelen Mesih, kaybolan, günah içine batmış olan, utanç içinde kirlenmiş olan insanları kurtarmak için geliyor. Onları temizlemek, kurtarmak, günahlarından kurtarıp Baba Tanrı'ya döndürmek, tekrardan yaşama kavuşturmak için gelendir. Yani Mesih o amaçla gelmişti. Bir de şeytanın işlerine son vermek için de geldiğini evet. okuyoruz. Birkaç amaç vardır ama Mesih'e ihtiyacımız var.
0: Peki niye kaybolmuştuk? Yani kaybolan koyunlar gibiydik dediniz.
1: Evet.
0: Bizi Tanrı'dan uzaklaştıran şey neydi?
1: Günahlarımız. Yanlışlarımız. Tabii ki bunun ta köküne kadar da gidebiliriz. Ta ilk atamız Adem'le Havva'nın ilk işlediği günahtan itibaren insan günah işlemeye meyli olarak dünyaya geliyor. Bunu benim 4 tane çocuğum var, 7 tane de torunum var. Evet. Hepsinde aynı şey görüyorum. Ben onlara yalan söylemeye öğretmeme gerek kalmıyor. Onlar çok doğal maalesef, bir şekilde evet. bunu yaparlar. Yani itaatsızlık yapmakta çok iyiler. İnsan biraz insanın hamuru biraz bozuk. Yani şöyle düşünebiliriz, bir kalıp düşünün. Bir kek yapılıyor. O kek o kalıp yere düşüp yamulursa içinden çıkan bütün kekler yamuk çıkar. Bizim de hamuruz bir yani bir, bize durumumuz biraz odur. Ve Tanrı günaha karşı kutsal olduğu için yargısız kalamaz. Günahın bedeli var, günahın yargısı vardır. Onun utancı bizi babadan yani Tanrı'dan ayıran bir unsurdur. Günaha bakamıyor çünkü. Günahlıyı kendisiyle barıştırması gerekir. Ve Mesih o aracı barıştırma görevini üstlenen olarak geldi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez dedi. Onun için ona ihtiyacımız var.
0: Evet. Peki bizi günah işleme potansiyeliyle mi yarattı Tanrı yoksa bu sonradan bozuldu? Sonradan mı bu durum insan soyuna ya da yaratılışa girdi?
1: Bizi iyi yarattı. Tevrat'ın ilk bölümü, iki bölümü yaratılış kitabındaki yani o Tevrat'ın ilk bölümü yaratılış adını taşıyor. Yaratılış kitabı Tanrı'nın göğü ve yeri yaratmasıyla başlar. Her şeyi de onu oradaki altı günde yarattığı her şeye bakıyor ve iyi olduğunu görüyor. Hepsini bitirince her şeyin çok iyi olduğunu görüyor. Yani onun yarattığı insan da iyiydi. Ama aynı zamanda özgürdü. İtaat etmekte veya etmemekte özgür olarak yaratıldı ve önüne bir seçim konuldu. İnsanlık da ondan etkilendi. İşte şuradan buradan bu iyi veya kötüyü bilme ağacından yemeyeceksin dedi. Sadece bir koşu koydu o bahçede yaşarlarken. Onu yediği an öleceksin diye uyarmıştı. İşte o yılan, eski yılan dediğimiz iblisin ta kendisi orada havaya ayırtarak ondan yemesini sağlıyor. Ve o da kocasına Adem'e veriyor. Oradan da o ilk günah işlenince utanç içine düştüler. Ve günahlı oldular. Ve ondan sonra dünyadaki hayat da zorlaştı. Evlilik ilişkilerimiz zorlaştı. Bütün ilişkiler, Tanrı ile olan ilişkimiz de bozuldu. Mesafe geldi araya. Birçok konuda şimdi bildiğimiz dünya yavaş yavaş gelişti. Zorbalıkla doldu. Nuh'un zamanına kadar geldiğimiz zaman bütün dünya zorbalıkla dolmuştu. Herkes birbirini öldürüyor veya zorbalık yapıyor. O durumda şimdi dünyamıza baktığımız zaman bütün çabalara rağmen, bütün gelen peygamberlere rağmen insanlık hala aynı durumda. Sadece biraz rehberliğe ihtiyacımız değil. Yani teşhis gibi bir şeydi. Doktor diyor ki sen biraz yani ölümcül bir şeye yakalandın dediği zaman mutlaka bu tedavi görmeniz lazım. Başka sen ona bir iki hap verirsen yetmiyor. İşte insanın sadece biraz yol gösterilmeye değil de kurtarılmaya ihtiyacı var. Evet. İşte Mesih o kurtarıcı.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Burada bir virgül koyalım isterseniz, bir kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından ikinci yarıda Pavlus Hristiyanlığı mimarı mıdır? Böyle bir iddia var. Bu soruyu ele alacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Hemen hemen herkes 10 emir ifadesini duymuştur. Ama pek az kişi bu buyrukların tam olarak ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilir. Yakından bakıldığında anlıyoruz ki bunlar sadece basit kurallar değildir. Medeniyetin temelini oluşturan ilkelerdir. Siz de 10 emirin altında yatan ruhsal gerçekleri öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
0: 10 emir programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımıza göz atabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: Maranata.
3: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına devam ediyoruz. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. Ve aslında ilk yarıda önemli konulara değindik tabii ki. Bir temel giriş yapmış olduk programımıza. Programımızın amacından bahsettik. İsa'nın kimliğinden, Pavlus'un kimliğinden, Hristiyanlığın ne olduğundan bahsettik. Ve şimdi aslında Hristiyanlığın kurucusu Pavlus mudur gibi önemli bir soruyla, önemli bir iddiayla karşılaşıyoruz. Buna nasıl cevap verebiliriz George Bey? Hristiyanlığın kurucusu Pavlus mudur?
5: Bana göre değil. Ben aslında esas mesleğim mimar. Ben 4 yıl mimar olarak çalıştım kendi memleketimde. Profesör Gündüz'ün kitabının başlığı Pavlus Hristiyanlığın mimarı. Yani kurucusu veya mimarı olarak tanımlıyor. Bana göre ve kutsal yazılara göre, yani kitap mukaddesi göre kurucu, Mesih inancının kurucusu veya mimarı Tanrı'nın kendisidir. Hani Pavlus değil. Mesih İsa'yı Tanrı gönderiyor. Yani onun Mesih'idir. Onun

0: yok etmeye çalışıyordu. Ama bu plan yine de gerçekleşiyor. Tanrı mimar gibi planlayıp yaptığı kutsal yapının içinde yaşayan birisi olarak sonra Paulus giriyor. Olsun bir nevi tur rehberi oraya gösteriyor. Bu Mesih'in yaptıkları bunlar, Tanrı bunları yaptı bizim için, ona biz buyuz, artık kimliğimiz bu şekilde, Mesih'te yaşıyoruz, ona ait olarak yaşıyoruz. Bunu yapıyor. Yani demek ki Paulus değil, İsa Mesih, Tanrı bu yapıyı veya kilisesi mi diyelim, halkını, bu inancı Mesih aracılığıyla kuruyor. İsa Mesih'in kendisi zaten bunu söyledi. Ben diyor bu taşın üzerinde kendi kimliğiyle ilgili olan yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih misin diyorlar. Mesih'sin ve o da aynen öyleyim diyor. İşte bu taşın üzerinde topluluğumu kuracağım ve cehennemin kapıları ona karşı direnemeyecek. İşte Paulus bu temel taşı koymadı. Sadece Mesih'e tanıklık ediyor. Mesih'in elçisi olarak, evet, köşe taşı Mesih'tir diyor. Hepimiz onda bina ediliyoruz. Hepimiz ona aitiz. O zaman bu değerli köşe taşı koyan Tanrı'dır. Yapıyı yapan da Tanrı'nın kendisidir. Evet. Yani onu diyebiliriz yani orada. Yani sav yanlış bir sav. Paulus Hristiyanlığın mimarı değil.
1: Evet. Bununla ilgili şöyle iddialar var. İşte Paulus'un yazıları İncil'in çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Ve sanki aslında İncil'i ayakta tutan Paulus, onun mektupları gibi bir nokta var. Ama baktığımız zaman aslında matematiksel olarak öyle bir oran olmadığını görüyoruz bazı kaynaklarda. Yani %30'unu falan sayfa sayısı olarak oluşturduğunu görüyoruz.
0: Evet, yaklaşık öyledir. Yani kitap veya bölüm sayısı olarak ele alırsak bayağı vardır. Yani evet. 13 mektubu var Paulus'un yeni ahitin içinde. Ama Paulus'la ilgili bildiklerimiz tamamen yeni ahite aittir. Oradan kaynaklanıyor. Paulus ama sayı önemli değil o açıdan, yani o kadar. Evet, 4 müjde kitabı İncil'in ilk kısmını oluşturuyor. İsa'nın hayatını oluşturuyor. Hepsi de onun ölümü ve dirilişiyle sonlanıyor. İsa'nın hayatı o şekilde ele alınıyor. Elçilerin işleri bizim için diğer elçiler, Petrus, Yuhanna, diğerleri havarilerin yaptıklarını kaydeder. Ve sonra bu zulmeden Paulus'un yaklaşımını anlatıyor, onun yaptıklarını anlatıyor. Sonra da İsa'nın ona özel olarak göründüğü ve onu kendi takipçisi olarak çağırdığını anlatıyoruz. Paulus'un da mektupları da var, Petrus'un da var, Yakup'un da var. Yani İsa'nın diğer havarilerinin de mektupları da eş değer Paulus'un yazdıkları. Yani ve aynı şeyi anlatıyor. Farklı bir şey anlatmıyor Paulus. Hepsi de İsa Mesih'in elçisi olarak karşımıza çıkar.
1: Evet. Peki Paulus'la ilgili bilgilerimizin dayanağı nedir? Yani sadece Yeni Ahit'te mi Paulus'u görüyoruz, İncil'de mi görüyoruz? İlk elden İncil'de mi Paulus'la karşılaşıyoruz? Başka kaynaklarda var mı yoksa?
0: Çok az kaynakta vardır. Bir iki yerde Paulus'un, yani Hristiyanlık arasında daha sonra yazılan vahiy olmayan yazılarda Paulus ele alınır. Yani onun hayatıyla ilgili efsaneler var vesaire. Ama mesela Şinasi Gündüz kendisi diyor ki Paulus ile ilgili ilk elden kaynaklar diyor. Esasen Hristiyan literatürü, bu 24. sayfası kitabından alıntı yapıyorum. Esasen Hristiyan literatürü dışında Paulus ile ilgili ilk elden bilgileri başka kaynaklarda rastlanılmaz. Paulus ile ilgili bilgilerimizin temel kaynağı Yeni Ahit'tir. Ya, o zaman bizim de yapmamız gereken her şeyden önce o kayıtlara bakıp ona göre Paulus kimdir, ne yaptı diye bakmak lazım.
1: Peki mesela Paulus'un yazılarına baktığımız zaman, Paulus'un mektuplarına baktığımız zaman bunların da aslında Tanrı sözü olarak ele alındığını görüyoruz İncil'de. Mesela diğer elçiler bu şekilde bahsediyor. Petrus gibi elçilerin yazılarına baktığımız zaman. Burada belki İncil'in vahiy anlayışını da ele almamız gerekiyor. Yani nasıl bir insanın yazdığı bir şey Tanrı sözü olarak kabul edilebilir ve bugün de kiliselerde işte bu şekilde ele alınıp okunuyor olabilir ki?
0: Evet. Aynı şey aslında, aynı şeyi Eski Ahit'ten de yapmamız lazım. Orada da işte Musa'nın kaleme aldığı veya Samuel'in eli aldığı, Davut'un da kaleme aldığı dualar da zebur olarak bilinir. Musa'ya verilen

0: sözler ve onun da orada anlattığı tarihsel olaylar da vahidir. Tanrısal vahiy kavramımız yani oradan değişmiyor İncil'de. Tanrı'nın kendi halkı, mesela Süleyman'ın meselelerinde halk halka seslenir. Yani oğlum diye bilgeliğe kulak ver der. Aynı şekilde bu mektuplar da Mesih'in halkı, Tanrı'nın halkı kardeşlerim diye hitap eder. Ve bu kendi içinde olan Mesih'in ruhunun onlara verdiği sözlerle kendi halkına, kardeşlerine nasihatler, işte yol gösterir. Hani bizim kutsal kitaptaki vahiy anlayışı budur. İnsan direkt Tanrı'nın ilk olarak ben şunu söylüyorum anlamında değil her zaman. Buyruk şeklinde değil çoğunlukla kutsal yazılar. Çoğunlukla evet. Anlatı. Hani tarihsel, hikayesel tarzında ama tarihi anlatıyor. Tanrı'nın yaptıklarını kaydeder her şeyden önce. Onun için Paulus'un mektupları da o halkı, o tarih içinde yaşamış olan İsa'ya tanıklık eden elçilerden biri olarak Tanrı'nın ona verdiği bilgelikle Mesih'in halkını eğitiyor, onlara yol gösteriyor mektup şeklinde. Tabii herkes biraz şaşırır.
1: Evet, garip geliyor.
0: Yani mektup nasıl vahiy olabilir? Ama aynı zamanda müjde kitaplarını açan da şaşırır. Burada hikaye var. İsa şunu yaptı, bunu yaptı, burada doğdu, işte bu kişiyle şu sohbet yaptı. İnsanlara biraz hadis gibi geliyor, işte şu ortamda şu oldu, şu konuşma oldu. Ama kutsal kitabın başından sona kadar çoğunlukla o şekilde. İnsanların da alıştığı ben Rab şöyle söylüyorum, Rabbin sözü şunu söylüyor diye ileten sadece o Yahudilerin yazan peygamberliği Yeşaya, Yeremya, Hezekiel, Daniel falan orada ona rastlarız. Tanrı veya on buyruk mesela Musa'nın kitaplarının Tevrat'ta birçok kısım Tanrı'nın Allah'ın Musa'ya direkt seslendiğini görüyoruz orada. Evet. Şunu yapmayacaksınız, işte benim yanımda başka bir put yapmayacaksınız. Yani orada o tarz şeyler, zina etmeyeceksiniz, yalan söylemeyeceksiniz, kimsenin malına, eşine göz dikmeyeceksiniz tarzında on buyruk da onların içinde yer alır. Ünlü olan on emir. Onlar evet Tanrı'nın birinci şahısı olarak ilk ağzından çıkan söz olarak karşımıza çıkar. Ama o sözler İsrail'in tarihini anlatan Tevrat'ta yer alıyor, içinde yer alıyor. Aynı şekilde Yeni Ahit'te İsa'nın hayatını anlatır. Tarihsel, tarih içinde Tanrı'nın Mesih'te ne yaptığını anlatır. Sonra da o halkın nasıl geliştiğini anlatır. Ve aralarındaki o halkın da ruhsal bilgeliğini de anlatır. Kendi ağızlarıyla diğer Mesihçileri seslenirler.
1: Coğrafyamızdaki çünkü vahiy anlayışı daha böyle dikte şeklinde olduğu için bir soruyu sormak
0: evet,
1: istedim.
0: Evet.
1: Kutsal kitapta ise esinleme kavramıyla karşılaşıyoruz. Mesela 2. Timoteos 3. bölüm 16. ayette kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır diyor. Bir esinleme kavramını görüyoruz. Evet. Burada kutsal ruhun, Tanrı'nın ruhunun bu Tanrı adamlarını esinlediğini görüyoruz. Böyle aslında noktasına virgülüne kadar bir dikte değil de onların aslında yaşayış biçimlerini, onların deneyimlerini, onların kendilerini ifade ediş şekillerini de Tanrı'nın kullandığını görüyoruz. Yanlış bir şey söylemiyorum.
0: Yok, doğru, doğru. Onları yok etmiyor. Onlar sadece bir şey değiller, bir
1: robot
0: katip
1: gibi bir
0: değiller, robot değiller. Onlar ama sözleri ağızlarından çıkan kaleme aldıkları sözler yine de Tanrı'nın sözüdür. Mesela Musa şunu işte İsraillilerin nasıl altından yapılan buzağa tapıp da putperestliği kaydığını anlatan çıkış kitabı. Orada bu olayı da anlatırken de o Tanrı'nın sözü veya Davut Zebur kitabında dua ederken Ya Rab bana yardım et diye dua ederken o da Tanrı'nın evet. sözüdür.
1: İlginç.
0: Yani ilginç değil mi yani? Evet. Ama bu bizim için daha yararlıdır. Çünkü bizi hani direkt biz bizimle özdeş, biz de onunla özdeşleşebiliriz. Yani aynı durumdayız çünkü biz de zorluk içinde, biz de onun aynı sözlerle dua edebiliyoruz. Ve o sözlerinde birçoğunun da Mesih'in kendi sözleri olduğunu da görüyoruz. Örnek verecek olursak orada 22. mezmurda Davut, Allah'ım Allah'ım neden beni terk ettin diye yakarışına başlar. Ve İsa Mesih'in de çarmıha gerilirken de orada aynı şey söylüyor.
1: Evet.
0: Yani onun da çok derin bir anlamı vardır. Yani onlar hem o döneme ait dualardır ama aynı zamanda bir peygamberliksel bir değeri sahip. Daha sonra olacaklarını, Mesih'in yaşayacaklarını önceden orada sanki yaşanıyor Davut'un hayatta. Prototip gibi. Ama esas... Yani gölge gibi. Şimdi hakikisi Mesih'in kendisinde gerçekleşiyor. O zaman vahiy anlayışımız biraz farklıdır.
1: Evet.
0: Şöyle bir ayet var Petrus'un mektubunda. Diyor ki, bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
1: Evet.
0: Hani bu anlayışımız bu şekildedir.
1: Peki İncil'e güvenebilir miyiz George Bey? Çünkü toplumumuzda çok bilinen yaygın şeylerden biri. İşte İncil tahrif edildi, değiştirildi. Tamam evet, belki Tanrı'nın sözüydü ama bir şekilde yanlış aktarılarak bozuldu gibi bir noktalar var. Güvenebilir miyiz gerçekten İncil'e?
0: Güvenebiliriz, evet. Hem aktarılışı çok güvenilir bir şekilde bugüne kadar da dünyada en çok kopyası veya nüshası olan kitap olarak elimizdedir. Ama içindeki bilgiler de güvenilirdir. Bu konuda kitaplar da vardır. Yani İncil'ler, müjde kitaplarını güvenebilir miyiz diye Robert adı olan bir tane yazar var. Şöyle diyebiliriz, yani birkaç yolda bunu görebiliyoruz. Yeni Ahit'te birçok tarihsel bilgi vardır. Mesela farklı gruplardan söz eder Yahudiler arasında. Grekçe konuşan ve İbranice konuşanlardan söz eder Elçilerin İşler kitabında. İşte bu grup, yani batıda ve doğuda Yahudi diaspora gruplarıdır. Yani herkes bilir. İşte Talmud'un, Babil Talmud'u vardır Yahudilerin arasında. Bir de Filistin Talmud'u vardır. Yani iki grup. İki grup da farklıdır. Yani hangi halklar olduğunu söyler, işte Doğu diaspora arasında Partlar, Medler, Elamlılar vesaire var. Diğerinde işte Giritliler, Pontus ve Asya ilinde vesaire. Bu tarihsel bilgiler bilir. Havralardan söz eder. Her kentte havralar. Şimdi bakıyorsun kazılarda havra kalıntıları ortaya çıkıyor. Bizim kendi Türkiye'mizde de bu kalıntılar var.
1: Evet.
0: Yani havralar vardı. İsrail topraklarında çok var. İşte o dönemde kim kraldı, kim Roma İmparatorluğunda mesela Sezar Tiberius'un egemenliği altında şu yılda şu şekilde İsa dünyaya geldi vesaire. İşte Pontus Pilatus valilik yapıyordu diyor İncil. Bunların hepsi bilinen tarihsel gerçekler. Yeni Antlaşma'nın tarihsel coğrafik bilgiler de doğrudur. İşte Kudüs'ü anlatan kişiler tarafından ele alındı. Orada yaşanan olayları... Her noktası doğru çıkıyor araştırdığın zaman. Bazı sahte İncil'lerde veya İncil diye geçinen Barnaba İncil'i mesela bu bilgilerden yoksun. Mesela o döneme ait olmayan şeker varmış gibi anlatıyor Barnaba İncil'i veya Kudüs'ü bir liman kenti olarak anlatıyor.
1: Evet.
0: Halbuki böyle bir kent değildi. Bu sonradan uydurma bir kitap olduğunu gösterir. Buna devam edebilirim. Bir sürü tarihsel kanıt var ama güvenebiliriz diyeceğim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. İlk bölümümüzün aslında sonuna geldik. Artık zamanımız kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz George Bey. Ağzınıza sağlık, emrinize sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Gizemli Elçi Pavlus programının ilk bölümünün sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda stüdyo konuğum Hristiyan İlahiyatçı yazar Doktor George Bristow ile birlikte temel bir giriş yapmaya çalıştık programımıza. Bir sonraki bölümümüzde aslında biraz Pavlos'un geçmişine, onun hayat hikayesine odaklanmaya çalışacağız. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarından arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Programlarımızla alakalı, Hristiyanlık inancıyla alakalı sorularınız varsa, görüşleriniz, yorumlarınız varsa da soru@radyomaranata.com posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

ey adil ve merhametli Tanrımız. Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin

0: anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyoruz. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde para kullanımı konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz Pastör.
1: Hoş bulduk.
0: Ben hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve aslında çok önemli bir konu para kullanımı. Bu çok sıkıntı yaşayan insanlar var ve para gerçekten birçok sorunu çözebilecek gibi de düşünülüyor. Para nedir diyerek aslında sormak istiyorum ve böyle giriş yapalım isterseniz pastörüm.
1: Evet, yani para nedir desek belki toplumdaki kişilere bunu sormak lazım. Yani para nedir? Yani nasıl cevapları alırız tam bilemiyorum ama hani herhalde bazısı bir güç diyebilir. Bazısı istediğimi elde etmek diyebilir. Ama öyle doğru bir tanım gelmez. Sözlüğe baktığımızda mal ve hizmet satın almak için bir değişim aracıdır diyor. Demek ki para bir aracı. Önce bunu görmek lazım. Yine tarihe baktığımızda paranın olmadığı bir dönem var ama değişim vardı. Yani malla bir mal başka bir malla değiştiriliyordu ama çok pratik değildi. Atıyorum 100 tane koyunu varsa onu işte Erzurum'dan İstanbul'a getirmek zor bir konu. Ama Erzurum'da bunu satıyorsa ve İstanbul'a gelip 100 koyun alabilir yine isterse. Yani bunun gibi düşünebiliriz ve ticareti ve ekonomiyi geliştiriyor. Yine para dediğimizde tabii önemli bir konu, bazısında var bazısında yok. Ama olması için yani bir mal ya da hizmet üretmek gerekiyor. Yani yattığımız yerden paraya sahip olamıyoruz. Miras zenginleri varsa bile işte hazırada dağlar dayanmaz diye bir sözümüz var ya. Yani o da bir süre sonra tükenebilir. Demek ki insan bir emek harcaması lazım. Bir mal hizmet üretmesi gerekiyor. Yine bu ürettiği işte hizmetin karşılığında aldığı bir değer oluyor. Yani şu anda da insan düşündüğümüzde hava ve sudan sonra, yani yaşamsal konulardan sonra hayatını en çok etkileyen konu paradır. Yani para yoksa yiyecek alınmaz, giysi alınmaz, barınma sorunu çözülmez. Hep bunlar temel ihtiyaçlardır.
0: Evet. Peki kutsal kitap paraya sahip olmak ve para konusuna nasıl yaklaşmamız gerektiğini söylüyor bizlere kutsal kitap açısından bakarsak.
1: Hani özdeyişler var. Yani toplumumuzda Süleyman peygamber olarak kabul ediliyor ama Kral Süleyman diye geçiyor. Daha çok Hristiyanlar bunu kullanıyor. Ve o özdeyişlerde çalışkan olmayı özendiriyor. Yani çalışkan olmak. Neden? Çünkü bir emek üretmesi lazım. Ya da bir hizmet üretmesi gerekiyor. Özdeyişler 10. bölüm 4. ayette tembel eller insanı yoksullaştırır. Çalışkan el zengin eder diyor. Yani tembel bir kişi zengin olamaz. Demek ki çalışması lazım. Yine çalışanların eli egemenlik sürer. Tembellikse köleliğe götürür. Yani paraya sahip olup olmamak arasında büyük bir fark var. Ama kişi çalışıyorsa aynı zamanda özgür bir kişidir. Yani bu dünya düzeninde diyelim. Bu dünya düzeninde nedir? Özgür bir kişi olarak yaşar. Yine tembel kişi işini bitiremez. Oysa çalışkan değerli bir servet kazanır. Yani o da yani bir tembel bir iş bitiremiyor. Hı-hı. Çalışkan kişi ancak bir servet kazanabilir. Yine tembel canının çektiğini elde edemez. Çalışkanın istekleri ise tümüne yerine gelir. Yani bu da paraya bağlı bir şey. Çalışıyorsa, üretiyorsa, parası varsa tabii ki istediğini, hı-hı, istediklerine daha çok ulaşabilir. Yani bunları söyleyebiliriz. İncil'de de bu konuda Pavlus Efeslilere yazdığı mektupta, yani kolay para kazanma yolu olan hırsızlık için şunu diyor: hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun. Emek vererek para kazanmak iyi bir şey ama hırsızlık, hı-hı, yapmak iyi bir şey değil. Yani bazen kişi ahlaki olarak hırsızlığı meşrulaştırmak istiyor. İşte diyor ki onun çok parası vardı, o yüzden aldım. Ama bu doğru bir yaklaşım değil yani.
0: Evet, o zaman çalışmak gerektiğini kesinlikle anlıyoruz. Tembellik, evet, yapmayacağız, çalışacağız ve parayı bir şekilde kazanmamız gerekiyor emek vererek. Tabii ki kazanırsak emek verip o parayı, o zaman sahip olduğumuz bu maddi değeri, işte parayı nasıl kullanmalıyız? Dilediğimiz gibi hareket edebilir miyiz bu noktada?
1: Ya tabii ki erdemler ve değerler, ahlaki niteliklerimiz önemlidir. Yani, hı hı, kişi zengin olabilir ama yani insani değerler yönünden çok zayıf olabilir. Yine Özdeyişler'de şunu yazıyor: işte gazap günü servet işe yaramaz. Yani, hı-hı, demek ki paranın olması da yargı gününde, yani İsa Mesih tekrar gelecek, o geldiği zaman, hı-hı, yani paranın kişinin kurtuluşu için bir önemi olmayacak. Oysa doğruluk ölümden kurtarır diyor. Yine erdemler olarak iyi at büyük servetten, saygınlık gümüş ve altından yedir. Yani önce bu olumlu değerlerin ardından gitmek, yani insani nitelikler dediğimiz, hı hı, erdemlerimizi kaybetmememiz önemli bir konu. Ve işte parayı gördü de şımardı diye, hı hı, bir sözümüz de var. Yani sonradan gördü ya da görme, hı hı, olarak geçiyor. Demek ki bu parayı yine de biz doğru amacına göre kullanmalıyız. Yani iyi şeyler için kullanmalıyız, iyi yaşamalıyız. Hı hı. Ama aynı zamanda şuna da dikkat etmemiz gerekiyor ki, yani o para bizi insanlığımızdan uzaklaştırmaması lazım. Hatta mirasla ilgili bir konu var, İncil'de geçiyor. Kalabalığın içinden bir kişi İsa'ya, öğretmenim kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın diyor. Hı hı. Yani bir miras konusu var ki, yani dünyada da en çok tartışılan, konuşulan konulardan,
0: evet,
1: bir tanesidir miras. İsa diyor yani beni kim üzerinize yargıç ya da hakem yaptı ve sonra uyarıyor orada olanları, dikkatli olun diyor. Her türlü açgözlülükten sakının, çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Demek ki bu miras isteyen adamda bir açgözlülük vardı. Hı hı. İsa onu gördü, çünkü İsa bütün insanların yüreklerini görüyordu. Kimsenin ona bir şey demesi gerekmiyordu. Ama aynı zamanda orada kendisini dinleyen kişilere açgözlülükten uzak olun diyor. Demek ki parayı kullanacaksak ya da sahip olacaksak, hı hı, açgözlü olmamalıyız. Ve bu açgözlülük konusunda İncil putperestlikle bir tutuyor. Yani İncil'de bunu, hı hı, yazıyor. Efeslilerde mektup 5. bölümde şunu kesinlikle bilin ki, fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Yani Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle, hı hı, Pavlus bu metni yazdı. Ve açgözlülük bir putperestlik olarak söyleniyor. Hı hı. Yine 10. emrin 10. emri, yani komşunun işte malına, eşeğine, karısına tamah etmeyeceksin, açgözlü olmayacaksın diyor. Hı hı. Yani bir kişinin servet sahibi olması, onun insani niteliklerini kaybetmemesi gerektiğini söylüyor, anlıyoruz. Bunları anlıyoruz kutsal kitaptan.
0: Evet. Yine de bir insan çalıştığında, para kazandığına baktığımızda, tabii ki herkesin farklı yetenekleri var, eğitimi var, disiplini var, çalışma şekli var ve para kazanıyorlar. Bu tamamen bizim kendi gücümüze dayanan bir durum mudur? Tanrı bu noktada aslında Parayı kazanma noktasında ya da bir varlığımızın olması noktasında nasıl bir etkisi var?
1: Yani ilk parayı Tanrı basmadı. Onu söyleyebilirim. Ya da o para düzenini kendisi kurmadı. Bunu iyi anlamamız lazım. Aslında bu paraya dayalı sistem, yani tanıma da baktığımız zaman mal ya da hizmet almak için bir aracı olması insanların geliştirdiği bir konudur. Ve bunu kullanması ve sosyal adaletsizliğe neden olması da yine insanların kendi kurdukları ekonomik düzenden kaynaklanır. Ekonomik ve tabii ki o siyasi düzenden, ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Yani bundan 3000 yıl önce de öyledir, bugün de öyledir. Ve bir adaletsizlik varsa, yani biz bunu para diyoruz ama bir bazı kişide çok var, bazı kişide az var diyoruz ama aslında o düzeni insanın kendisi kurdu. Yani ben kurmadım ama sonuçta bütün tarih boyunca insan Tanrı'dan kopuk olduğu için kendi düzenini kurdu. Ve bugün yoksul varsa yeryüzünde insanın kurduğu düzenden kaynaklanıyor. Tanrı her şeyi iyi ve doğru yarattı ama sonradan insan bozuldu. Hatta yaratılışta şeytan Adem'le konuştuğunda, işte iyilikle kötülüğü bilme ağacından yediğinizde Tanrı gibi olacaksınız dedi. Yani insan o günden beri egemenliğini bozulmuş bir şekilde yaşıyor. Kendi düzenini kuruyor ve bu defa dünyaya da baktığımızda ekonomi konusunda da bir adaletsizlik var. Tevrat'ta şunu yazıyor, yani çıkış 22-25 ayetinde, halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız, üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Yani Tevrat'ta bu yazıyor, yasada yazıyor. Ama bunu bugünkü dünyadaki sisteme söylediğimizde, yani ekonomide, bankacılık sistemine baktığımızda üzerine faiz eklemeyeceksiniz sözünü duymak mümkün değil. Ama Tanrı bunu istemiyor. Yani neden bunu istemiyor? Çünkü insanların köleleştirilmesini istemiyor. İstemediği için de böyle bir buyruk veriyor. Yani bazı kişiler diyor işte faizsiz sistem falan var ama o hikaye. Yani sonuçta o paranın artan bir şekli oluyor. Yani kendilerine göre bulunmuş bir çözümdür.
0: Peki yani yine de bir adaletsizlik görüyoruz toplumda. Bazı insanlar daha varlıklıyken bazı insanlar daha zor durumda yaşıyorlar. Yani yine de bir eşitsizlik söz konusu. Yine de Tanrı burada müdahale edemez mi? Bu daha adaletli ve eşit bir şekilde yaşaması için insanların bir şey yapamaz mı? Çünkü bazen karşılaştığım insanlar bu konuda çok isyan ediyor. Yani Tanrı sanki bazı insanları daha çok seviyor, onlar daha böyle zenginleşiyorlar. Bazı insanları sanki daha az seviyormuş gibi. O insanlar, yani Tanrı adaletli değil, Tanrı işte bize niye yardım etmiyor gibi düşüncelere de sahip.
1: Yani müdahale edeceği zaman var, onu söyleyebiliriz. Ne zaman? İsa Mesih tekrar geldiğinde. Yani bozulan yaratılışı tekrar düzene koyacak. Ama bugünkü sisteme baktığımızda müdahale edilecek bir durum değil. Ama İncil'e de bir örnek var. Yani Kutsal Ruh'un döküldüğü gün yaklaşık 3000 kişi iman etti ve sonrasında şöyle bir düzen oluştu. İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Yani öyle bir komünel toplum yaşamaya başladılar. Ve sonra aralarında yoksul olan yoktu diyor. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre değişirdi. Yani tam bir komünel toplum var. Bazen bu ayetleri okuduğumda işte Marx'ın komünel toplumu geliştirdiği söyleniyor ama bu ayetleri Marksistler bilmediği için öyle söylüyorlar. Yani Marx'tan bin yıllar öncesinde aslında ilk Hristiyanlar bir komünel toplumu yaşadılar. Yani bunu yaptılar, yaşadılar. Ve aralarında yoksul olan yoktu diyor. Yani ama bugünkü düzene baktığımızda, yani ekonomik düzenine böyle bir sisteme izin vermiyor. Söylediğim gibi İsa Mesih tekrar gelecek ve geldiği zaman her türlü yoksullukla ilgili konuyu kaldıracak. Ve insanların arasında yoksul olmayacak. Ancak Tanrı böyle bir düzeni kurabilir. Bu insanın yapacağı ve kuracağı bir ekonomik düzen değildir.
0: Yine de şu an içinde bulunduğumuz düzen yine de insanın eseridir aslında.
1: Evet.
0: Tanrı böyle bir düzen olmasını istemedi ki bununla ilgili ayetler de var aslında. İşte yardım etmek açısından ve kardeşine nasıl davranmak gerektiği açısından.
1: Evet.
0: Diye.
1: Hatta diyor işte bağ bozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız, onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim. Yani en azından bunu yapın diyor. Yani bütün bu kadar aç gözlü olmayın diyor.
0: Evet, o zaman dikkat etmek gerekiyor aslında bu para konusuna. Çünkü önemli, hem sahip olduğumuz şeyler, nasıl kazanacağımız, neler yapacağımız konusunda birçok aslında Tanrı'nın uyarısı ve yönlendirmesini de görüyoruz tabii ki. Ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Maranata.
5: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Hristiyan Ahlakı programında para kullanımı konusu üzerinde konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde para nedir, para konusuna nasıl yaklaşmamız gerektiğinden konuştuk. Neden dünyada eşitsizlik var sorusu üzerinde durduk. Ve şununla devam etmek istiyorum aslında ben İsmail Bey. Kutsal kitapta zenginlik, özellikle de para konusunda birçok ayet var, uyarılar var. Bu ayetlere de bakarak varlıklı, para sahibi olunması yanlış bir şey midir?
6: Hani kutsal kitapta zenginlik günah değil. Ancak haksız kazançla zengin olmak, insanları yoksullaştırmak günahtır. Tanrı bunu istemiyor. Az önce de kullandım ama aynı ayeti yine kullanmak istiyorum. Halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Tanrı böyle diyor.
5: Tamam, genel olarak baktığımızda aslında tabii ki zengin olmak kötü bir şey değil, günah değil. Sadece nasıl zengin olunduğu önemli diyebiliriz o zaman.
6: Evet, öyle yani.
5: Peki İsa Mesih imanlısı için para ne zaman sorun olmaya başlıyor aslında?
6: Evet, put olduğu zaman. Yani yine eğer put konusuna dönersek, Tanrı'nın yüceliğini alan her şey puttur. Yani bu para içinde geçerli. Başka herhangi bir konu içinde geçerli. Ama buradaki put olmak sözüne baktığımızda biz sadece zenginler için düşünmemeliyiz. Yani yoksullar için de para put olabilir. İsa Mesih İncil'de Matta 16, 19, 24 ayetlerinde şunu söylüyor. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Yani evet, yani demek ki bu dünyada biriktirilen hazinelerin ruhsal yaşamda ya sonsuz yaşamda bir faydası olmadığını söylemeye çalışıyor. Ve şöyle devam ediyor. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalarlar. Yani göksel yerlerdeki biriktirilen hazine nedir? Yani Tanrı'yı yücelten bir yaşam sürdürmemiz gerekiyor bu dünyada. Ve o zaman bunları bir göksel hazineler olarak görüyor. Ve sonsuzlukta da geçerli olduğunu söylüyor. Sonra işte para ne zaman sorundur sorunuza geliyorum. Buna İsa Mesih şöyle diyor. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Yani yüreğimiz paradaysa parada olacak. Kariyerde ise kariyerde olacak. Hırsta ise hırslı olmakta olacak. Ve o zaman yüreğimiz nerede? Yani bu soruyu sormalıyız. Paranın sorun olup olmaması konusunda bizim için para bir put mudur? Ve yine İsa Mesih devam ediyor. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Yani buradaki gözün sağlamlığı cömertlik anlamında kullanıyor. Yani paranız varsa cömert olun diyor. Yani bunu aç gözlükle kendinize biriktirmek için değil. Yani başkalarının başkalarının da faydasını düşünerek kullanın. İyilik yapın. Yani gözünüz bozuksa, yani cömert değilseniz bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa o ne korkunç bir karanlık diyor. Ve en sonunda hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret eder öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.
5: Evet.
6: Eğer biz Tanrı'ya kulluk etmek istiyorsak para Tanrı'nın yüceliğini almaması lazım. Tanrı'ya, daha doğrusu Tanrı'ya verdiğimiz, vereceğimiz, vermemiz gereken yüceliği almaması gerekiyor. Eğer o yüceliği paraya veriyorsak o zaman para bizim için sorundur ve puttur.
5: Evet. Yani zengin olmayı istemek, bunun için çalışmak aslında sorun değil. Ama Tanrı'nın önünde tutmak parayı ya da Tanrı'ya güvenmek yerine paraya güvenmek, Tanrı'ya gereken o yüceliği yerine işte o parayla yapılan ya da paraya verilen o yücelik, o zaman Tanrı'nın yerini alıyor ve o zaman put oluyor,
6: evet, o zaman
5: bizler için
6: oluyor.
5: Ve sorun orada başlıyor aslında bir imanlı için.
6: Evet, ve bunun içinde yani ille de zengin olmak gerekmiyor. Özellikle bunu vurguluyorum. Yoksullar için de put olabilir. Yani bir lirası vardır belki ama o bir lira bir put olabilir.
5: Evet, tamamen o yürek durumu evet. Önemli burada o zaman. Peki paramızı nasıl doğru kullanırız bu anlamda? Tanrı'nın bizden istediği kutsal kitabın öğretisi nedir? Çünkü kazanmak gerekiyor.
6: Evet, benim bir kitabım var, Finansal Bilinç diye. Yani orada onun son bölümünde özellikle paranın nasıl kullanılması gerektiğine yer vermiştim. Ve bir araştırma vardı, orada yazıyor. Oradan, yani kendi kitabımdan alıntı yaptım. Alışveriş eskiden ihtiyaçların giderilmesi anlamına gelirken diyor araştırmacı, son yıllarda artık bir takım duygusal ihtiyaçların giderilmesine de cevap verdiği anlaşıldı. Yani eskiden işte bir elbiseye mi ihtiyacı vardı, elbise alıyordu. Ya da yiyeceğe ihtiyacı vardı, yiyecek alıyordu. Ama artık

0: özellikle nedir? Duygusal bir tatmin öne çıkmış oluyor. Hı hı. O zaman biz sorduğunuz soruya bir cevap vermek istersek, yani nasıl kullanırız diye, öncelikle ihtiyaçlarımızın ne olduğunu iyi anlamalıyız. Yani bunu iyi görmemiz gerekiyor. Yine az önce söyledik, yani cömertlik, başkalarının iyiliği için kullanmak, yine Tanrı'ya sunmak, yine bu paranın, yani harcadığımız paranın ister fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamak için olsun, yine ister duygusal ihtiyaçlarımızı da karşılamak için olsun diyelim. Bu paranın Tanrı'dan geldiğini düşünmeliyiz. Çünkü Tevrat'ta, Hagay'da 2.8, 2. bölüm 8. ayette gümüş de altın da benim diyor, her şeye egemen Rab. Yani Tanrı diyor ki tamam, sen çalışıyorsun, emek veriyorsun, kazanıyorsun, tam paran da var. Ama diyor ki aslında ben her şeyin sahibiyim. Yani Rab bizim canımızın sahibi olduğuna göre yani paramızı nasıl kullanmamız gerektiği konusunda iyi bir söz söyledi diye düşünüyorum.
1: Evet. O zaman sahip olduğumuz her şey aslında tabii ki Tanrı'nın ve bize de Tanrı'dan geliyor. Ve biz bunu doğru kullanmalıyız. İhtiyaçlarımızı iyi belirleyerek aslında ilk adımı doğru atmış oluruz. Sizin de dediğiniz gibi. Tabii ki Tanrı'nın sağladığı bereketler de var. Her şey Tanrı'nınsa, her şey Tanrı'dan geliyorsa bize, bu bereketler altında yaşamak için neler yapmalıyız?
0: Önce Tanrı'yla doğru bir ilişkimiz olması gerekiyor. Yani İncil'de anlatılan bir örnek var. Bir kişi İsa'yı izlemek istiyor ve işte yasada olanları yap diyor. O her şeyi yaptım diyor. O zaman İsa Mesih o zengin adama diyor ki o zaman sen her şeyini sat, beni izle. Adam geri dönüp gidiyor çünkü çok malı vardı diyor. Yani demek ki bu mal ya da para dediğimiz şey put durumundaysa biz Tanrı ile doğru bir ilişki kuramıyoruz. Hani İsa'yı izlememiz gerekiyor. İsa dedi işte öğrencilerine, beni izlemek isteyen çarmığını yüklenip öyle izlesin. Yani canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Yani İsa bizi farklı bir noktaya odaklıyor. Yani kendisine ve onun aracılığıyla gelen sonsuz yaşama odaklıyor. Yine Tevrat bölümlerinde Tanrı'yı izlersek bir kutsama, bereket olacak. Ama Tanrı'yı izlemiyorsaksa yaptıklarımızla bir yüzleşme var. Yani bir yargı var orada. Oradan birkaç ayet okumak istiyorum.
1: Evet.
0: Eğer Tanrınız Rabbin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün buyruklara uyarsanız, yani itaat ederseniz, bütün buyruklara uyarsanız, Tanrınız Rab sizi yeryüzündeki bütün uluslardan üstün kılacaktır. Yine tekrar öyle. Tanrınız Rabbin sözünü dinlerseniz, az önce söyledi, bir daha söylüyor. Şu bereketler olacak. Yani kentte, tarlada kutsanacaksınız. Yani yapılan her işte. Rahminizin meyvesi kutsanacak, çocuklarla bereket olacak. Aynı zamanda hayvanlardan da bereket gelecek. Onların bereketleri olacak. Onların yavrularından. İşte sepetiniz, hamur tekleriniz bereketli olacak. İşte içeri girdiğinizde, dışarı çıktığınızda kutsanacaksınız. Yani güvenlik içinde olacaksınız diyor Tanrı. O zaman demek ki öncelikle Rabbin sözünü dinlemek, yani kutsal kitapta, yani Tevrat, Zebur, İncil'de Tanrı ne diyor, onları dinlemeli, anlamalıyız. Ve o zaman Rabbin buyruğuyla ambarlarınız dolacak. El attığınız her işte Rab sizi kutsayacak. Tanrınız Rab size vereceği ülkede sizi kutsayacak. Yani Rabbin böyle bir bereket vaadi var. Ancak dinlemezsek lanet dediğimiz yargı üzerine geliyor insanın. Burada biraz lanet sözcüğünü açmak istiyorum. Biz laneti ilenme olarak görüyoruz ve toplumda da öyledir. Biri bir başkasına lanet istediğinde onun kötülüğünü istiyor. Bu iyi bir şey değil aslında. Ama kutsal kitapta geçen, yani Tanrı'nın laneti dediği şey bizim insanların kullandığından farklıdır. Tanrı'nın yargısının kişinin üzerine gelmesi. Bunu düşünmek lazım. O zaman demek ki eğer Tanrı'yı dinlemiyorsak o zaman Tanrı'nın yargısı üstümüze geliyor. Nedir bunlar? O buyrukları yerine getirmezsek, işte doğru bir şekilde Rabbi izlemezsek, kentte de tarlada da lanetli olacaksınız. Yani yargı altında olacaksınız. O zaman demek ki tarladan da bir bereket yok. Kentte yapılan işlerden de bir bereket yok. Sepetiniz, hamur tekneniz lanetli olacak. Yani yiyecek, açlık, yoksulluk başlayacak. İşte ürünlerden, hayvanlardan, meyvelerden bir bereket olmayacak. İçeri girdiğinizde lanetli olacaksınız, dışarıya çıktığınızda lanetli olacaksınız.

0: Yani içeride de dışarıda da yargı altında olacaksınız, korku içinde yaşayacaksınız diyor. Bu böyle devam ediyor. Yani o zaman sorunuza eğer dönersek, yani bereketler altında yaşamak için ne yapmalıyız? Öncelikle Tanrı'yı izlemeliyiz. Ama onun dediği gibi, onun yazdığı gibi izlemeliyiz. Yani kendi
1: yöntemlerimizde değil.
0: Evet, kendi yöntemlerimizde değil.
1: Evet, tabii ki Rabbin bereketlerini okudunuz aslında, lanetlerini de okudunuz ve Rabbin bereketleri altında yaşamak gerçekten güzel ve bunu Tanrı ile kurduğumuz o doğru ilişki sayesinde yapabiliyoruz. Aslında benim de aklıma bir ayet geliyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 10. bölüm 22. ayette şöyle diyor. Rabbin bereketidir kişiyi zengin eden, Rab buna dert katmaz.
0: Amin.
1: Evet, çok güzel bir ayet. Yani hem bereket altında yaşayıp hem de ona dert katmaması, olmaması gerçekten çok değerli. Tabii ki kiliselerde ondalık da veriliyor. Bununla ilgili aslında bir soru sormak istiyorum. Neden ondalık veriliyor? Ondalık nedir? Tanrı'nın buna ihtiyacı var mı?
0: Şimdi ondalık sistem olarak Musa peygamber döneminde başlıyor. Ama köklerine baktığımızda İbrahim peygambere kadar gidiyor. İşte İbrahim peygamber ganimetin ondalığını o dönemde oradaki kahin Melkizedek'e veriyor. Onun torunu Yakup, toplumumuza Yakup peygamber olarak biliniyor. O da Rab beni bereketlersen ondalığımı vereceğim. Demek ki ondalık Rab'i Rab olarak görmekle ilgili bir şey diye anlıyorum. Yani Tanrı'nın o verilen ondalığa ihtiyacı yok. Ama Musa peygamber döneminde Leviler hizmet etmeye başlıyor buluşma çadırında. O zaman diğer 11 oymak onlara bakıyor, üründen, asmanın üründen, işte aynı zamanda hayvanlardan getiriyorlar ve onlar sadece tapınak hizmetlerini yapıyorlardı. Kilise dönemine geldiğimiz zaman durum biraz farklı. İncil'de ondalık sözü geçmiyor, ondalık verin diye geçmiyor, yasada buyruk. Yani nedeni de Musa peygamber döneminde ondalık her zaman tapınağa götürülürdü. Başka bir yerde ondalık toplayamazsınız. İsa Mesih döneminde ise artık tapınak kilisedir. Yani ve her yerde kilise var. O zaman bağış, sunu, armağan adı altında toplanıyor. Ve bu kilisenin devamlılığı içindir. Yani İsa Mesih'in tekrar gelişine kadar Tanrı burada kendisine iman edenlere, izleyenlere bir sorumluluk veriyor. Yani ihtiyacım var yok. Ama kilisenin devamlılığında insana bir sorumluluk vermesi önemli bir şey. Ve yine az önce söylediğim ayette olduğu gibi gümüş de altın da benim diyor. O zaman Tanrı bunun %10'unu istiyor. Ve bunu da İsa Mesih'in gelişine kadar kilisenin devamlılığı için istiyor. Yani bugün müjdeyi ilan edecek başka bir kurum yok. Yani seküler, diğer kurumlar seküler. Aynı zamanda göksel cenneti yansıtacak başka bir kurum yok. Yani o zaman demek ki bu kuruma bizim ciddi bir sorumluluğumuz olması gerekiyor. Bu açıdan biz ondalık vermeliyiz. Ayrıca Rab yine Tevrat bölümlerinde, Malaki'de bereket vaat ediyor ondalık verenlere ve bunu eksik verilmemesini istiyor. İşte hırsızlık, onlar Tanrı'yla ilişkisinin iyi olduğunu düşünüyordu ama siz diyor hırsızlık yapıyorsunuz diyor. Soruyorlar nasıl hırsızlık yapıyoruz? İşte ondalıklardan çalıyorsunuz, yani ondalığı tam olarak vermiyorsunuz diyor. Yani sunulardan çalıyorlar diyor. Hatta Tanrı diyor siz lanete uğradınız, yani yargı altına giriyorsunuz. Çünkü bütün hepiniz benden çalıyorsunuz. Ve şu vaadi veriyor. Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Yani evet ben sizi bereketleyeceğim diyor. Bununla beni sınayın diyor. Kutsal kitapta Tanrı'nın beni sınayın dediği yer çok nadirdir. Ama bir tanesi budur. O söylediği yerlerden biri budur. Eğer sen ondalığını veriyorsan, ben seni bereketlemiyorsam beni sına diyor. Yani bu büyük bir bereket vaadi. Ve her şeye egemen Rab, göreceksiniz göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Yani aslında %10 veriyorum düşünüyoruz değil de %90 kazanıyoruz gibi bir mantık olması gerektiğini söylüyor. Çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diyor her şeye egemen Rab. Bütün uluslar ne mutlu size diyecekler. Yani demek ki Tanrı aslında bize %90 bereket veriyor ama insan olarak çoğu zaman o %10 bize zor geliyor diye düşünüyorum. kilisenin evet. devamlılığı için önemli.
1: Aslında bu ondalık konusu belki bizi dinleyenler arasında ilk kez duyanlar da vardır. Bir söylenti var genelde insanlar Hristiyan olsun diye kilise para dağıtıyor diye bilinir ama burada siz imanlı insanların aslında kiliseyi desteklemek için gelirlerinden ondalık verdiğini söylüyorsunuz.
0: Tabii kesinlikle.
1: Evet o da belki ilk kez duyanlar için ilginç olabilir.
0: Bir de çok spesifik bir şey. %10 diyor yani %9 demiyor. %11. %10'u Tanrı Musa peygamber döneminden başlayarak aslında kendisine verilmesini istiyor.
1: Yani. Evet aslında bütün program boyunca para kullanımı ile ilgili konuştuk. Paranın ne demek olduğunu, aslında zengin olmanın ya da bunu istemenin kötü bir şey olmadığını konuştuk. Sadece parayı nasıl kazanacağımız ve nasıl harcayacağımızın çok önemli olduğunu konuştuk. Ve son olarak da aslında tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz var ve Tanrı'ya güveniyoruz. Her şeyin sahibi olduğunu biliyoruz ve bize de sahip olduğumuz her şeyin Tanrı'dan geldiğini biliyoruz. Ve hayatımızın efendisi olarak Tanrı'ya güvenerek ilerlediğimizde aslında kazançlarımız bize verdiklerinden aslında Tanrı'ya bir pay verdiğimizi onun egemenliği için diye konuştuk. Son olarak toparlamak gerekirse ne söylemek istersiniz bu konuda para kullanımı ile ilgili?
0: Yani İncil'de şunu diyor. Yani dediğiniz gibi Tanrı'yı onurlandırmak için veriyoruz. Sevinçle verin, iştenlikle verin, cömertçe verin. Yani bunları veriyoruz. Sevinçle vermiyorsak çok anlamı yok. Yani cömertçe vermeliyiz ve iştenlikle Tanrı'ya bunu vermeliyiz. Çünkü o bizi bereketliyor.
1: Evet. O zaman şunu da diyebiliriz ki imanlı olan ve Hristiyan ahlakı içerisinde her şey aslında çok değerli. Kutsal kitabın sözleri çok değerli ve biz o buyruklar içerisinde yaşamalıyız. Ve Tanrı'nın beni bununla sınayın dediği bir sözü var bu para kullanımıyla ilgili. Bu çok değerli. Onun için nasıl kazandığımıza dikkat etmeliyiz, nasıl harcadığımıza dikkat etmeliyiz ve Tanrı'nın egemenliği verme konusunda her zaman sevinçli ve istekli olmalıyız diyebiliriz. Evet. Tamam, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.